0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması geldi. İsrail gecenin ilerleyen saatlerinde Tahran, Tebriz ve İsfahan'ı hedef alarak İran'ın saldırılarına karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığı ile Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 6 belde 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin mesaj paylaştı. Sandığa yansıyan her tercih, demokrasimizin köklü geleneğini ve milli iradenin gücünü bir kez daha ortaya koydu dedi. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP Meclis Grup Yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı, 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin her zaman Kırım Tatarlarının yanında olduğunu söyledi. Kürşat Zorlu, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen geleneksel Tepreş Bahar Şenliği'ne katıldı. 2014 yılında Kırım'da yaşanan ilhakı yasa dışı bir işgal olarak değerlendirmeye devam edeceğiz, dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi.
1: Spor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. Genel kurulda 17.245 oy alan Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı seçildi.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle huzurlarınızdayız. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, güzel bir hafta sonu geçirdiğinizi temenni ediyoruz, diliyoruz. Ve yeni haftayı birlikte başlatırken güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu hissedeceğimiz bir günü ve haftayı başlatmış olalım istiyoruz. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Elbette merhabaya karşılık bekleriz. İsteklerinizi bekliyoruz. 0552 040 66 44. Tekrar ediyorum WhatsApp mesaj hattımızı. 0552 040 66 44. WhatsApp mesaj numaramız. Facebook'tan da TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bu yollarla ulaşan dinleyicilerimizin isteklerini yarım saat sonra 7.30 civarı efendim yerine getirmeye başlayacağız. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında. Günü de haftayı da güzel başlatalım. Biz güzel şarkılarla merhaba diyelim. Sonrası size emanet, sizden gelecek olan istekler repertuarımızın biliyorsunuz asıl bölümünü oluşturuyor. İlk şarkımız Hasan Eylül'ün sesiyle dinleyeceğimiz Şekip Ayhan Özışık'ın bir Nihavend şarkısı. Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek diyor Hasan Eylül.

Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum. Nalan Altınörs'ü dinledik Selahattin İnal'ın bu Nihavend şarkısıyla. Nihavend'le başladık, öyle de devam edeceğiz. Zübeyde Yalın Öktem'in Nihavend şarkısını da Seda Gökkadar'dan dinleyeceğiz. İstanbul'um.

Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan dedi Ahmet Özhan. Saadettin Öktenay'ın Yahya Benekay'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını seslendirdi. Aynı makamda bir Zeki Aytunca şarkısıyla da mikrofona Esra İçöz gelecek. Güfte Dilaver Cebeci'ye ait. Yüreğime kör düğümler atılmış, çözemedim, çözülmüyor sultanım.

Kanımda kıvılcım, canımda ateş, dünyama sen ışık verir gibisin. Osman Babuşçu, Güzide Taranoğlu'nun dizeleriyle bestelemiş bu Nihavend eseri, şarkıyı Yahya Geylan seslendirdi. Mustafa Erses'in aynı makamdaki eserinin sözleri Nadide Buluç'a ait, mikrofona bu kez Umut Akyürek geliyor. Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Efendim istekler başlıyor. 0552 040 66 44. WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ve ilk isteğimiz Ankara'dan Erdal Uçman, eşi İlkay Uçman için istemiş. Doğan Çizmeci ve Gülsüm Çizmeci birlikte ulaşmışlar bize. Turgutlu'dan yeni haftanın ilk sabahında gönül dolusu selamlar diyorlar. Yeni bir hafta, yeni umutlar, yeni huzurlar, güzel başlangıçlar getirsin diyorlar. Kıymetli sunucumuza, değerli yapımcımız, amcam Refik Bilgen'e, Gonca Fidancı'ya, şifa bekleyen tüm hastalarımıza armağan etmek istiyoruz diyorlar. Sevgiler, saygılar yolluyorlar. Saygı bizden, çok teşekkürler. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan da hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, hayırlı sabahlar diliyoruz biz de. TRT Name ekibimize, radyo dostlarına ayrıca Gülşehirlilere selamlar olsun diyorlar. İbrahim Kaçar, radyo dostlarıma günaydın, hayırlı haftalar, hayırlı işler olsun. Sağlıklı günler dilerim demiş. Eskişehir'den selamlar yollamış. Osman Selçuk Altun iyi yayınlar dilekleriyle Karamürsel'den ulaşmış. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Muharrem Yorulmaz da hoş geldiniz diyerek ulaşmış bize. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyoruz. Ekibe, tüm dostlara armağan ediyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler diyor. Teşekkür ediyoruz tüm sevgili dinleyicilerimize ve şarkıyı birlikte dinliyoruz. Muzaffer İlkar'ın, Fakih Özden'in dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısı bu. Şarkıyı Neşe Öztel seslendirecek. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın.

Gün gelir gidersen çok şey istemem. Bir resim, bir çiçek, bir anı yeter. Teoman Volkan Özselçuk'u dinledik. Teoman Alpay'ın, Ahmet Selçuk İlkan'ın dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısıyla. Gülsefa Can Bolat, günaydın yeni haftada yeni günle, gün güzelliklerine demiş. Ve Erdek'ten selamlar yollamış, teşekkürler etmiş. Her gönülde TRT Namen'le iyi ki varsınız diyerek bu şarkıyı istemiş. Teşekkür ediyoruz. Meliha Nilüfer Keskin Kütahya Tavşanlı'dan sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyor. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma, TRT Name dinleyenlere armağan olsun diyor. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler yollamış Denizli'den. Osman Çokyaman hayırlı sabahlar dilekleriyle Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyor. TRT Name dostları için istiyor. Esen Demircioğlu da Ankara Yeni Mahalle'den herkese iyi sabahlar dilemiş. Güzel İstanbul'un radyosuna da selamlar. Tüm şarkıları bu programda emekleri, değerli emekleri geçenlere armağan ediyorum diyor. Sağolunuz. Coşkun Bakan da Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlar, hayırlı yayınlar demiş. TRT Name ekibi ve dostlarıma diyor. Tüm dostlarım için istiyorum diye de belirtiyor. Fatma Ateşok Almanya'dan sağlıklı mutlu günler dilemiş. Sıradaki eseri sizlere ve Name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Sizi de ortak edelim. Ve efendim sıradaki esere geçelim. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın'ın isteği var sırada. Mutlu haftalar demiş. Mersin'den kucak dolusu sevgi, selam, saygılarımızı iletiyoruz diyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları, ayrıca TRT Name çalışanlarıyla Name dostları için istiyor. İstekler yerine geliyor efendim. Bir Selahattin Pınar şarkısı. Müfte Vecdi Bingöl imzalı. Suat Sayın'ın sesiyle dinliyoruz Kürdili Cazker eseri. Ne demiştin, niçin caydın sözünden?

Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime gör kendini. Rıza Polat Akkoyunlu yazmış dizeleri, Selahattin Pınar Kürdili Caskar makamında bestelemiş. Efendim Nedret Ünlü Sapanca'dan ulaşmış TRTname ailesi ve Türkiye'me huzur dolu bir hafta dilerim deyip bu şarkıyı sevgi dolu kalplere armağan etmek istediğini belirtmiş. Cengiz Topel Turan Rize'den selamlar sevgiler yolluyor. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlıyor sizleri de. Ortak ettik. Saatler neredeyse 8'i göstermekte. İlk saatimizi doldurmak üzereyiz. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar demiştik. Devamı varmış. Eşi Meral Hanım oğlu Ege ve tüm şarkıseverler için istemiş. Sena Yıldırım Balıkesir Edremit'ten mutlu bir hafta dilekleriyle ulaşıyor. Eşi Mustafa Bey için istiyor. Burdun Esenevler'den selamlar sevgiler demiş Zeki Gün. Sizi de ortak ettik. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan saygılar, iyi günler, iyi yayınlar, kolay gelsin. Eşim Zeynep Hanım, çocuklarım Hasan, Merve, Emine, torunum Mert, yeğenim Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve TRTname dinleyicileri için istiyorum diyordu. İmran Ertuğ da Ankara'dan sıradaki şarkıyı kardeşi ve tüm dostlarına armağan ediyordu. İstekleri yerine geldi. Alanya'dan selamlar demiş Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım ve arkadaşları Enver ve Mualla Sarıoğlu ile Dursun ve Ayşegül Değirmenci'yi ortak ediyor. Sizlerin de ömrüne bereket efendim, çok teşekkürler. Niksar'dan Selami Kabakçı, TRTname dostları için istiyor. Asıl istek sahibimiz Naz Atasev, Zübeyde Yalın Öktem'in bir şarkısını istemiş, tüm dinleyicilere de armağan etmiş. Efendim isteğiniz yerine geliyor. Güftesi ve bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait şarkıyı Canan Sezgin Geylan'dan dinliyoruz. Makam Hüzzam, sanki volkan yüreğim.

Belgin Gök seslendirdi, sevgi çiçekleri açtı bu mevsim dedi Murat Kadir Gök'ün. Halil Soy'u Erindizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısını Şevki Şahinoğlu Isparta'dan ulaşıp istemişti. İngiltere'de yaşayan ve ziyaretime gelen oğlum Burak'la kızım Zeynep Şahinoğlu için istiyorum. Ayrıca Sabahın Namisi programının tüm çalışanlarına ve dinleyenlerine de armağan olarak çalmanızı istiyorum. İyi ki varsınız diyor. Teşekkür ediyor. Sizler de iyi ki varsınız. Gözünüz aydın. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan tüm dinleyicilere günaydınlar diyor. Bizi de ortak etmiş sağ olun. Oğlu Ömer Uzun Ömeroğlu için istiyormuş. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzayname dostları ve radyomuz emekçileri için demiş. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam sevgi yollamış. Sıradaki eseri sizlere TRTNAME dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum diyor. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlıyor. Erdoğan Oktay, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara demiş. Özmeltem sitesi sakinleri için çalmamızı istemiş. Ümit Sağlam da Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar olsun demiş. Tüm name dostlarına, yayın ekibine ve gurbetteki köylülerine armağan etmiş. Efendim istekleri yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 8'e 10 dakika geçiyor. Lale Mumcu Başel geliyor bu kez mikrofona. Efendim Yalçın Benlican'ın dizeleriyle Bilge Özge'nin Uşak namelerinin buluştuğu şarkıyı seslendirecek. Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den sevgiler, selamlar iletiyor. Ve radyo dostlarıyla Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve ekibimiz için istiyor. Efendim Yalçın Benlican'ın dizeleriyle dedik. Lale Mumcu Başel'i dinliyoruz Uşak makamındaki bu şarkıyla. Kıymetini bilemedik sevginin. Gurur adlı bir zalime kul olduk. Tek suçlusu kader değil bu derdin. İki ateş arasında kül olduk.

0: Yol durumu.
1: Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatıldığı için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak verilmekte. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

0: TRT Name.
1: TRT Name'de sabahın namesi devam ediyor. Karayollarındaki durumu aktardık. Yolda seyir halindeki dostlarımıza her zaman olduğu gibi iyi yolculuklar dileklerimizle birlikte sıradaki şarkıyı da armağan ediyoruz. Kemal Caner mikrofona geliyor. Necdet Tokatlıoğlu'nun İlkan San'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını seslendirmek üzere. Sivas'tan Furkan Kozani. Tüm sabahın namesi ekibine selamlar. Bugün doğum günü olan çok kıymetli hocam Ayşenur Eken'e bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş ve bu eseri istemiş. Aramıza da hoş geldiniz, yeni bir isim. Sesinizi solunuzu daha çok duyurun lütfen. Şahap Ünal Uşak Eşme'den torunu Ares için istiyor. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den selamlar yollamış. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkıran, Sevda Orkun, Nüshet Sönmez, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRT Name dostlarıyla ekibimiz için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Taceddin Kulak Bolu Mengen'den günaydın dostlara demiş. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar yollamış, sizleri de ortak ediyoruz ve efendim şarkıyı birlikte dinliyoruz. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 32, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Afyonkarahisar 29, Denizli ve İzmir 35, Muğla 34, Adana 33, Antalya 28, Burdur 32, Hatay

0: TRT Name.
1: Efendim saatler 8:23'ü gösterirken sabahın namesinde beraberliğimiz isteklerle sürüyor. İstanbul Beykoz Riva'dan Yıldırım Keleşoğlu iyi sabahlar dilemiş. Ve moral meleklerimiz diye selamlamış bizi. Çok teşekkürler. Mümkünse deyip Mustafa Sunar'ın şarkısını istemiş. Tülin Kuşoğlu'nun sesiyle dinleyeceğiz Sultaniyegah makamındaki şarkıyı efendim. Aşkın karanlık yolunda diyor sanatçı.

Mestoğlu Gönül gözlerini gördüğüm akşam dedi Asuman Aslım'ı dinledik güftesi Rahmi Duman'a. Bestesi Şerif İçli'ye ait bu karcağır şarkıyla. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan istemişti. Başta TRT Rahmi ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum demiş, sağ olun. Cumali Göncü Tarsus Kahraman Gile Kiyaylası'ndan kucak dolusu selamlar. Sıradaki eser değerli eşime, TRT Name yapım yayın ekibine, TRT Name'ye armağan ediyoruz, keyifle dinliyoruz demişler. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Kızılcahamam'dan Hamza Duman, Çorum'daki torunu Ali Aslan, gelini Miyase, Bolu'da okuyan oğlu Ömer Faruk ve eşi Sebahat Duman için istemiş. Yine yeni isimler hemen dikkat çekiyor. Hoş geldiniz aramıza. Konya'dan Serdar Bozdemir, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diyor. Fanatik TRT Name dinleyicisiyim diyor. Biricik kızım Ayşe Begüm'e hediye ediyorum demiş. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Aman her şeyin fanatikliği bir insanı korkutur. Ama iş müzik olunca, konu müzik olunca onu hoş görebiliriz efendim. Hoş geldiniz aramıza. Sivas'tan İbrahim Özçelik, iyi yayınlar. Mesaj gönderen değerli dinleyenler için bir ricam olacak diyor. Türk sanat müziğini yakınlarını, sevdiklerine, tanıdıklarına benim gibi sevdirmeleridir ricam demiş. TRT ailesine gönülden selamlar diyor. Sağ olunuz. Mersin'den Zeki Harman da Harman ailesi ve dinleyicilerimize ortak ediyor. Teşekkür ediyoruz. Nilgün Aygün Bingöl'ün bir sesiyle dinleyeceğimiz bir Hasan Soysal şarkısı, Muhayyer Kürdi makamındaki eseri, sevgili dinleyicilerimizden Gemlik Kumla'dan Nebahat Yalnız istemiş. Sevgiler yolluyor Dilek Hanım'a, tüm koro arkadaşlarıma, sevgili yapımcılarımıza, radyosu açık herkese ve Biricik ablama diyor. Rahmetli hocamın bestesidir demiş. Biz de rahmetli anmış olalım o halde bu vesileyle. Çaresiz, ümitsiz nasıl yol bulunur

Zambak zamanı geldi ya, sen neredesin? Taner Şener'i dinledik, kendisine ait şarkısıyla sözler Seyhan Girginer'indi. Aydın Kuşadası'ndan sevgiler selamlar demiş Naime Temizel, iyi yayınlar dilemiş. Eşi İrfan Bey başta olmak üzere kızları Özlem ve Gülden, damadı Ferhat, torunları Bilge ve Kaan, ekibimiz ve Türk sanat müziği sevdalısı herkes için istiyormuş. İsteğinizi yerine getirdik. Sırada bir İrfan Özbakır şarkısı isteği var. Sözler Ayhan İlter imzalı. Hüzzam makamındaki eseri Seniha Cengiz Han istemiş. Samsun'dan mutlu sabahlar diliyor. Eşi Mehmet Bey'e, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, şefleri Volkan Sağlam'a, name dostlarına, ekibimize ve bana armağan etmişler. Çok teşekkürler. Şükrü Özdamar, günaydınlar demiş. Nide Bordan mutlu, huzurlu, güzel bir gün dilemiş. Ve Hüzzam bir şarkıyı, çok değerli annem Nurhayat Özdamar ve TRT Name dinleyen bütün gönül dostlarımız için rica ediyorum diyor. İsteklerini yerine getirdik efendim. Sıradaki istek. Sırada hangi şarkı var? Elif Güreşçi'nin şarkısı getirdik dedik ama şimdi getiriyoruz. Elif Güreşçi'nin sesiyle İrfan Özbakır'ın bir eseri demiştik. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri.

Çaresizim çaresiz Yaşar Güvenir'in Hicaz şarkısını Mehmet Özkaya seslendirdi. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteği yerine geldi. Sevgiler, selamlar, kucak dolusu yolluyor. Huzur, mutluluk ve kolaylıklarla dolu güzel bir gün, güzel bir hafta diliyor. Meleğim, Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla, başta Gaye ve Dilek Hanımlara, siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım yiğin ekibine armağandır demişler. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den eşi Cevriye Hanım'a ortak etmiş. Sizi de ortak edelim şarkıya. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlıyor. Eşi postacı Fadime Hanım ve Osmaniye PTT çalışanlarını ortak ediyor. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden selamlar, sevgiler yolluyor. Manisa Turgutlu'dan sevgiler iletiyor Ali Balcı. Efendim, emeği geçenlere teşekkürler etmiş programımız için. Dinleticiniz tüm eserleri TRT Rahmi Radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Çiçek Bilen, Turan Mamay, Ömer Dordu ve Hamza Albeylere armağan ediyorum demişti. Sevgili dinleyicimiz, onun da isteğini böylece yerine getirmiş olduk. Sırada Çorlu'dan Ömer Şener'in isteği var. Yine yeni bir isim. Yeni haftada herkese hayırlı işler, sevgiler, mutluluklar diliyorum diyor. Eşi Yeliz Hanım, oğlu Arda ve tüm dinleyicilerimizle ekibimizi ortak ediyor. İsteğinizi yerine getirelim. Arada sesinizi, soluğunuzu daha çok duyurun istiyoruz diye özellikle belirtelim sessiz çoğunluktaki sevgili dostlarımıza. Ve Erdoğan Berker'in Bekir Mutlu'nun dizeleriyle bestelediği Nihavend eserini Samime Sanay'dan dinleyelim. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?

0: bırakmam, gülsüz sus seni, aşksız bırakmam.
1: Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Zekai Tunca'yı dinledik, kendisine ait Kürdi şarkısıyla. Sözler Aşkın Tuna'ya aitti. Ankara'dan Hasan Demirel istemişti. Suzan Ürkü Antalya'dan kucak dolusu sevgiler yollamış. Bayram Gökçen Fethiye'den ulaşıp torunlarını Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'ı ortak etmiş. Selda Karayiğit Edirne'den iyi sabahlar dilemiş. Zafer Özkara Sakarya Camili'den selamlamış. Engin Erdoğan Çanakkale'den mutlu sabahlar dilemiş. Nusret Triyaki Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmış. Efendim Muzaffer Tekik Almanya'dan günaydınlar sevgiler diyor. Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden selamlar yolluyor. TRT Name dinleyicileri, ailesi, torunları ve dağcı arkadaşları için istiyor. Mustafa Okullu, ben de sizi Yozgat Şefaatli'den dinliyorum. Hayırlı günler diliyorum herkese demiş. Siz de hoş geldiniz aramıza. Muzaffer Yahşi Zonguldak.

Dudak'tan iyi yayınlar dilekleriyle İzmir Alaağa'daki Name dostları için istiyor. Zonguldak'tan Zeki Başoğlu'nu, Antalya'dan Hürriyet Gürsel Kuzu'yu da ortak ediyoruz ve efendim sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki eserimiz Çetin Körükçü'nün sesiyle dinleyeceğimiz bir Selahattin Erköse şarkısı. Sözler Rüştü Şardağ'a ait. Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Manisa Salih'den Hasip Uygun istemiş. Name dostlarına siz çok kıymetli TRT Name yapım yayın ekibine armağan olsun diyerek teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Gel sevgilim, son ümit yalnız sendedir artık. Fuat Edip Baksı'nın dizelerini Arif Sami Toker Hicaz makamında bestelemiş. Şarkıyı İnce Çayırlı'nın yorumuyla dinledik. Müjgan adı güzel yerce mutlu sabahlar dileyip istemişti bu eseri. İsteğinizi yerine getirdik. Adnan Yıldız, Sabahın Namisi İstanbul ekibinin çok değerli hanımefendilerine Ankara'dan merhaba. Her şeyin gönlünüzce olduğu, sağlık ve mutlulukla geçecek güzel bir hafta olmasını diliyorum diyor. Yılmaz Şevket Kocatuğ, Manisa Yunus Emre'den ulaşmış, yine yeni bir isim. Bütün name dostlarına iyi haftalar diliyorum. Sevgili eşim ve tüm name dostları için istiyorum. Ayrıca bu güzel yayını bizlere hazırlayan Gaye Hanım ve ekibine ve sağ olun, çok teşekkürler. Beni de ortak etmişsiniz.

Teşekkür ediyorum. Murat İşi Sağlam, Niğde Kemerhisar'dan sıradaki eseri Eşi Nisa Hanım için istiyorum. Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan sevgiler, saygılar yollamış. Zevkle dinliyorum, kolaylıklar diliyorum demiş. Nefesinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık diyor. Hem sevgili yapımcımıza hem bana. Yeni haftada güller güzelliğinde vakitleriniz olsun diyerek de isteğini noktalıyor. Hazal Şükriye, yayın ekibi dinleyenler günaydın, mutlu huzurlu müzik dolu bir hafta dilerim demiş. Handan Torpil Neftçi İzmir'den ulaşmış. Efendim, isteğinizi yerine getiriyoruz. Şu anda ekranımda tam göremiyorum. Evet, görmeye başladım. Yeni haftaya merhabalar, her gün istek yapamasam da dinliyorum, emeklerinize sağlık demiş. Bizim çok eski sevgili dostlarımızdan eşi Ümit Bey'e, Fidan ailesine, tüm radyo gönül dostlarına armağan ediyorum diye noktalıyor. Tuncel Erol Eskişehir'den iyi yayınlar diliyor. Sizlerin isteklerini de yerine getiriyoruz efendim. Asıl istek sahibimiz ki Yaşar Özel'den dinleyeceğimiz bir İrfan Özbakır şarkısı var sırada. İbrahim Özdemir. Bolvadin'den selamlar, sevgiler yollamış. Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir hafta diliyor. Kendime Dilek Hanım, size Gaye Hanım'a, Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun diyerek istiyor. İsteklerini yerine getirelim. Yaşar Özel'i dinleyelim. Sözler Ülke Aker'e ait, makamsa mahur. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin.

Gelen Nameler Ruhumu Sardı. Behiye Aksoy'u dinledik Zeynettin Maraş'ın Nihavend şarkısıyla. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır, En Güzel Sabahlar yine her zamanki gibi birbirinden güzel namelerle sabahımız şenlensin, günümüze huzur gelsin demiş. Eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır, ekibimiz ve radyo dinleyicilerimize ortak etmiş. Talat Boztepe, Balıkesir Bahçeli Evler'den herkese günaydınlar. Türk sanat müziği sevenlere ve sizlere armağan ediyorum. Sağlıklı yayınlar dilerim demiş. Ceyran Şimşek Ayar, Samsun Atakum'dan kucak dolusu selamlar diyor. Nur Genç, İstanbul Şile'den ulaşmış radyo dostları ve ekibimiz ve sayfa arkadaşları için istemiş hayırlı günler, hayırlı yayınlar dilekleriyle. Yeni isim, hoş geldiniz. Fatma İnanır da, güzel dostlarıma, name dinleyen güzel dostlarıma selamlar, sevgiler gönderiyorum diyor. İsmail Hakkı Hayat, Eskişehir'den sevgi, sağlık, mutlulukla sıradaki eseri sizlere, tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Hatice Biçer, Konya'dan hayırlı sabahlar diliyor. İste

istekleri böylece yerine geldi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Meral Özhan Uşak'tan hayırlı sabahlar. Yeni gün, yeni hafta, sağlık, huzur, güzellikler getirsin demiş. Eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli sunucumuz, değerli yapımcımız diyerek bizlere, teknik yönetmenimize de armağan ediyor. Efendim bir Yıldırım Gürses şarkısı istenmiş. Efendim isteği yerine getireceğiz. Şarkıyı kim seslendiriyor? Belkıs Özener, Nihavend makamında bir şarkı. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı.

Öyle doluyum ki bulutlar gibi gözümden yaşlarım aktı akacak. Celal Abacı kendisine ait Hüzzam eserini seslendirdi. Güfte Muhlis Eroğlu'na aitti. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş kolaylıklar dilemiş ve bu şarkıyı istemişti. İsteğinizi yerine getirdik. Müzeyyen Yüce Arda Bulut gün hafta aydın olsun Dilek Hanım demiş Name dostlarım için diyor. İstinye, İstanbul İstinye'den selamlar sevgiler yolluyor. Ankara'dan Ufuk Erdem TRT Name çalışanları ve bütün Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağlı hemşehrilerim için istiyorum demiş. Yasemin Yiğit Adana Çukurova'dan güzel bir hafta diliyorum diyerek ulaşmış. Abdülkadir Kokulu Mersin'den güzel bir gün diliyorum. Gönül dolusu sevgiler diyor yine yeni bir isim. Hoş geldiniz. Erhan Köse Düzce Arap Çiftliği'nden günaydın demiş. Oktay Hançer mutlu sabahlar diliyor Erciş'ten. Uğur Heybeli Isparta Senir.

etmiş. İsteklerini yerine getirelim. Osman Yalçın hayırlı sabahlar diliyor. İsteğinizi yerine getirdik efendim. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Asıl istek sahibimiz Güler Sunar Karahan. Dikili'den ulaşmış. İstanbul'a TRT ekibine gönül dolusu selamlar, sevgiler yollamış. İskenderun İstemir Türk Sanat Müziği Koro arkadaşları, TRTname dostları, Güzide sunucumuz demiş. Teşekkür ediyoruz. Hazırlayan Gaye Görkem Hanım ve ekibine de armağan olsun. İyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Tanburi Ali Efendi'nin Hüseyin'i eserini dinleyeceğiz. Sözler Nevresi Cedid'e ait. Solistimiz Şehnaz Rizeli. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül.

Madem ki gidiyorsun, bırakıp burada beni bir daha seyredeyim. Ne olur dur da seni. Gülden Marmara'yı dinledik. Muzaffer İlkar'ın bu Hicaz şarkısıyla Güfte Mehmet Erbulan'a aitti. Murat Çarp'ın ne oğlu Gaziantep'ten ulaşmış ve istemişti. Sevgili eşim Aygül Hanım, Suzi Dil Türk Sanat Müziği Topluluğu Koro Şefi Ahmet Fakı, solist Doktor Teoman Özdemir'e hediyedir demişler. Sizler de iyi ki varsınız. Armağan ettik. Saatler 9.42'yi gösteriyor. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yol alıyoruz. İlyas Aydın Orman Beyli Tokat'tan ulaşmış. Gündüz Erçetin Florya Şenlikköy'den mutlu haftalar dilemiş. Piraye Özgün yeni gün yeni haftanın huzur, şifa, umutla dopdolu olması dileğiyle deyip sevgiler yollamış. Kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istemiş. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik. Efendim kucaklar dolusu selamlar, sevgiler yolluyor radyomuza sizlere demiş. Eşi Saynur Hanım'a, yeğeni Hidayet Sezer'e, torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan Efe, Yiğit Elanur ve Yaz Özçelik için istemiş. Ayrıca Çerçin, Mingil, İçel, Eren ve Derman ailelerini de ortak ediyor. Kocaeli Kandıra'dan selamlar, sevgiler diyor İsmail Genç. Eşi Tülay Hanım ve Neşe'yi Sağlık Türk Sanat Müziği Koro Şefi Erbil Aydın, koro arkadaşları ve beni de ortak ediyorlar. Çok teşekkürler, sağ olunuz. İstekler yerine geliyor ve şarkıyı Emel Sayın seslendiriyor. İstek sahibimiz, asıl istek sahibimiz Altınordu'dan Ekrem Mert. O da yeni haftanın sağlık huzur içinde geçmesini diliyor. Name dinleyicileri için istiyor bu şarkıyı. Sözler Ahmet Selçuk İlkan, beste Selami Şahin'e ait. Şarkıyı Emel Sayın seslendirecek. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar.

önce Aturo'yu dinledik. Avni Anıl'ın Onur Şenli'nin dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısıyla ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur dedi. Mersin'den Gülten Duran istemişti isteği. İsim isim geçeceğiz efendim istek sahiplerini. Raziye Kurt ünlü, sizi de ortak edelim yeni bir isim. Mustafa Kına, Şükrü Tunar'ın, Ahmet Kaçar'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını istemişti ki Ayşe Tunalı'dan dinledik şimdi Rast makamındaki eseri Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Yalnız Kalayım diyerek efendim. Aynur Genç Aksaray'dan ulaşmış ve bu şarkıyı istemiş. Necmettin Yıldırım'ın sesiyle dinleyeceğimiz Yeser Asım Arsoy'un Hüzzam eseri programında son şarkısı olacak. Akasyalar açarken diyerek veda ediyoruz. Efendim programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ulaştırdı. Mikrofon başında ise ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Efendim çarşamba sabahı birlikte olmak dileğiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması yapıldı. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a seslendi. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal eylemler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz eleştirdi.

eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasına ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı, 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel Festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 8 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRTName İstanbul mikrofonlarından gönlü dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde yine birbirinden güzel şarkılarla sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz değerli dostlar. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de usta seslerden en sevilen şarkılarla teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız. Bugün programımıza Acem Aşiran makamında şarkılarla başlıyoruz. Aleko Bacanos'un sevilen Acem Aşiran şarkısını Necmettin Yıldırım icrasıyla sunuyoruz sizlere. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet.

Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Erol Bingöl'ün bestelemiş olduğu güftesi eşi Nilgün Aygül Bingöl'e ait Acem Aşiran makamında bir şarkı dinledik. Sevgi varsa gönülde bir gülüştür gözlerde. Efendim, bu güzel şarkının ardından programımız Aytaç Ergen'den dinleyeceğimiz bir Alaaddin Şensoy şarkısıyla devam ediyor. Acem Aşiran makamındaki bu şarkının güftesi Salih Korkmaz'a ait. Sen bana, ben sana umut vermiştik.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Doğan Dikmen, 2014 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini Uğur Işık'ın üstlendiği Girizgah albümünde seslendirmiş olduğu anonim bir Acem Aşiran eserle seslendi bizlere. Mavilim, rast geldim iki cane, biri al giymiş, biri mavili. Efendim, bu güzel hareketli eserin ardından yayınımıza Buselik makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şemsi Belli'nin güftesini yazmış olduğu bir Selahattin İnal bestesinde Hasan Eylen'i ağırlayacak. Şimdi de sanatçının 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Hüseyin Soysal bestesiyle seslendi bizlere. Sevdaya düştüm, divaneyim ben. Yandım, kül oldum canan elinden. Ceylan bakıştım, sensiz neyim ben? Girdaba düştüm, pervaneyim ben. Evet efendim, bu güzel şarkıyı Necmettin Yıldırım'dan dinledik. Necmettin Bey 1960 yılında Malatya'da dünyaya gelmiş ve müzik öğrenimine 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde başlamış. 1979 yılında İstanbul Devlet Operası'nda korist olarak görev yapmış ve 1986 yılında ise Devlet Korosu'ndan TRT İstanbul Radyosu'na geçişini gerçekleştirmiş. Ne yazık ki kendisini 2020 yılında kaybetmiştik. Bu vesileyle değerli sanatçımızı bir kez daha sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Ve efendim programımızda bir Buse'lik şarkıyla devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı bir Erol Sayan bestesi. Güftesi de Erol Bey'e ait bir şarkı. Dilek Türkan icrasıyla sunacağız sizlere. Sanatçının 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de.

Sizi aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Aşka veda, neşeye de, veda artık her şeye. Kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya, Zeynettin Maraş'ın Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu. Dinlediğimiz bu eser, sanatçının 2018 yılında yayınlanan ve iki CD'den oluşan Altın Şarkılar isimli albümünde yer alıyordu. Aynı zamanda bu albümde birçok özel şarkı yer almaktaydı. İlk CD 13, ikinci CD ise 11 adet eserden oluşuyordu değerli dostlar. Peki bu CD'lerin içinde yer alan şarkılar neler? Hemen buna kısaca göz atacak olursak, Güneşi Geceme Misafir Et bir Vedat Çetinkaya bestesi, Düşen Sarı Yapraklara bir Erol Bingöl bestesi. İlk CD'de bu şarkılar yer alıyor. Aynı zamanda yine Sarsam Diyorum Oldu Mu Ya, Gönül Penceresinden gibi sevilen eserler de yer almakta. İkinci CD'de ise Üzülmem Artık Ben, Yanımda Olsaydın Yeterdi İnan, Seni Seven Olabilir, Biraz Geç Kalmadın mı gibi sevilen şarkılar yer alıyor. Bu küçük bilginin ardından birlikteliğimize yine çok özel bir eserle devam edeceğiz. Bir Yesari Asım Arsoy şarkısında Serap Kuzey'e kulak vereceğiz. Sanatçının 2007 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin?

ile konuğumuz oluyor ve dinleyeceğimiz bu eser Ahmet Bey'in 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer alıyor. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

münasip zamanda, mesela saat 10'da buluşalım kordonda der gibi geldi bana. Necip Mirkeramoğlu'nun Nihavend şarkısına kulak verdik. Yahya Gelen bizlerle birlikteydi. Adeta bir imbat rüzgarı esti ta oralardan buralara. Evet, 1997 tarihli bu kaydın ardından şimdi Kürdili Cazkar makamında şarkılarla 2014 yılını uzanacağız. Çiğdem Yarkın'ı konuk edeceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz efendim. Osman Nuri Özbekel'den dinleyeceğimiz Kürdeli Cazkar Ud Taksimi'nin ardından Çiğdem Yarkın Osman Nihat Akın'ın sevilen şarkısıyla seslenecek bize. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını, sen bana doysan, ah ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını.

Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm. Zeki Müren'in yayınlandığı yıllarda büyük bir sükse yaratan ve satış rekoru kırarak Türkiye'de ilk kez verilen altın plak ödülünün de sahibi olan şarkısını Seval Şentürk yorumuyla dinledik. Bu şarkı 1955 yılında altın plak ödülüne layık görülmüştü. Aynı zamanda bir Türk bestecinin yabancı bir dile aranje edilen ilk bestesi olma özelliğini de taşıyor bu sevilen eser. Evet, Kürdeli Cazkar makamındaki şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir Rüştü Eriç bestesi dinleyeceğiz. Ahmet Üstün bizlerle birlikte olacak. Tükensin gözlerinde ömrüm bakmakla senin. Ona bin yıl doyamam, baksam da bilmelisin.

Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa. İmkansız adıyla da bilinen, güftesini Cemal Safi'nin kaleme aldığı Kürdili Cazgâr makamındaki Zekai Tunca bestesi, yayınlandığı 1989 yılında Türk halkı tarafından, çok sevilmişti ve işte çıktığı bu dönemde fırtınalar koparmıştı ve çok prestijli ödüllerin de sahibi oldu. 1989 yılında bir gazetenin açmış olduğu yılın en sevilen şarkıları

anketinde birincilik ödülü aldı. Aynı zamanda ve yılın şarkısı ödülü de alarak Altın Kelebek ödülüne layık görüldü bu güzel şarkı. Evet efendim, Zekai Tunca'nın ardından dinleyeceğimiz eser bir Ali Şen Ozan bestesi. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi ise Ayten Uğralp tarafından kaleme alınmış. Mehmet Refik Akbulut bizlerle. Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor. Beni ellere sorma, o mahzun kullara sor.

Değerli sanatçı Yıldırım Bekçi, İlgün Soysev'in Gütesi Seyhan Girginer'e ait Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu şarkı sanatçının 1990 yılında yayınlanan Düşündüğüm Biri Var isimli albümündendi. Sen gönlümde muradım, sen hayalimdin. Şarkılarla bir örnek, sen her şeyimdin. Her şeyim dediğiniz, içinizden sevgiyle geçirdiğiniz kalplere armağan olsun bu şarkı değerli dostlar. Evet, birlikteliğimiz yine çok özel eserlerle devam ediyor. Şimdi bir Yıldırım Gürses şarkısında Nalan Altınörs'ü konuk edeceğiz. Sanatçı Gençliğe Veda isimli eserle bize sesleniyor. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar. Elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar.

0: sana yandım. Bir bakışa, bir gülüşe aldanarak aşkına yandım. Bir bakışa, bir gülüşe aldanarak...
1: Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Değerli sanatçı Gönül Yazar'ın 1989 yılında yayınlanan Gönülden Gönüllere isimli 15 şarkılık albümünden bir kayıt sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu sevilen eserin beste ve güftesi Taner Şener imzalıydı. Değerli dostlar, Muayyer Kürdi makamının o tatlı namelerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi ise yine 90'lı yıllara şarkılarıyla sesiyle damga vuran bir sanatçı Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Aşkın Tuna'nın sözlerini kaleme aldığı Muayyer Kürdi makamındaki bir Metin Everest bestesini dinleyeceğiz. O toz pembe dünyayı, aşkla dolu rüyayı, tükenmeyen sevdayı gözlerinde yaşadım.

Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki sevinçle, neşeyle, hazla gelirim. Evet, gerçek sevginin dışa vurumu bir dizeler Mehmet Erbulan'a aitti. Muayyer Kürdi makamındaki şarkının bestesi ise Rıdvan Tandoğan imzalıydı değerli dostlar. Ayşe Ekiz bizlerle birlikteydi. Değerli bestekar Rıdvan Tandoğan'ın eserlerinden oluşan 2000 tarihli bir albümde Ayşe Ekiz tarafından seslendirilmişti. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Programımızın son bölümünde ise Hicaz makamındaki şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Ve ilk olarak Gökhan Sezen'i konuk edeceğiz. Sanatçı beste ve güftesi Zeki Müren'e ait unutulmaz bir eserle konuğumuz oluyor. Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın. Günahımı sen çek. Mihrabımı elinle yıktın.

Bekir Ünlü Ater'in 2003 yılında seslendirmiş olduğu Muzaffer İlkar bestesini dinledik. Caz makamındaki bu şarkının güftesi Güzide Taranoğlu'na aitti. Değerli dostlar, birlikteliğimizde yine özel bir şarkıyla devam edeceğiz. Marco Çolakoğlu'nun Hicaz eserini Esra İçöz'den dinleyeceğiz. Öncesinde Oytun Uçar'a ait Ud Taksimi'ne de kulak vereceğiz. Kaç gün oldu Nazlı Yar'dan ayrıldım diyecek sanatçı.

İçimizi kıpır kıpır yapan Hicaz nameler Esma Başbuğ'un sesiyle taşlandı bir Muzaffer İlkar şarkısı dinledik. Efendim programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi Saadettin Öktenay'ın güftesi İlkan Sana ait Hicaz eserinde İnci Çayırlı bizlerle. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

Bugün de harika makamlar ve nameler arasında keyifli dakikaları geride bıraktık ve bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere Aşkın Tuna'nın sözlerini kaleme aldığı bir Hüsnü Üstün bestesinde Metin Milli ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: CRC Name.
1: Farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenledi. Mahşer'de bulunan petrokimya tesisini de vurdu. İran'da buna karşılık Hayfa'daki sanayi tesislerine hedef aldı. İran'da 3 havalimanında uçuşlar iptal edildi. Suriye'de Şam Uluslararası Havalimanı'nda faaliyetleri geceye kadar askıya alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Gözler bugün Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık yaptığı toplantı başladı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda orta vadeli program kapsamındaki yapısal eylemler değerlendirilecek. 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerinin Güney Kafkasya'da ulaşım, enerji ve güvenlik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi olması bekleniyor. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya geliyor. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filyos çayına düşerek akıntıya kapıldı. Mustafa Erten'in cansız bedeni yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

yapıldığını, kurallara uymayanlara 142,5 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Tekin, Orta Asya kavramının müfredattan çıkarıldığını, onun yerine Türkistan ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle okul dışı öğrenme alanlarının da artırılacağına işaret etti. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti olan depremde 15 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Musiki Bahçemizin Zarif Çiçeklerinden derlenen, özümüzden seslenen Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

0: CRT Name.
1: Şarkıların rengi.

Efendim yine güzel bir pazartesi günü TRT İstanbul Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Bir şarkıların rengine daha hoş geldiniz. Bugün teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan sesimizi sizlere ulaştıracak. Efendim programımıza başlarken her zaman olduğu gibi ilk olarak güzel bir eser dinleyelim ve bugünkü şarkıların rengini birlikte keşfetmeye başlayalım. Zeki Arif Ateergen'e ait Hicaz eseri Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinleyeceğiz. Hicranla geçen günleri hasretle anarken diyecek Necmettin Yıldırım sizler için.

0: Kıymetli dinleyicilerim, dinlediğiniz eserin sözlerinden de anlaşılacağı gibi bugünkü Şarkıların Rengi programımızın konusunu tahmin ettiğinizi umuyorum. Bugün şarkılara konu olmuş, duygularımızı özlemle bütünleştirmiş, hasretten bahsedip namelerle buluşturacağız sizi. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Kıymetli keman sanatçısı ve Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti keman hocası, değerli arkadaşım, sevgili Ebru Taşdemir Öğüt bugün bizlerle. Ebru'cum hoş geldin.
1: Hoş bulduk Murat'cığım. Nasılsın?
0: Ben çok iyiyim. Seni görünce daha da iyi oldum.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Zaman çok hızlı geçiyor.
1: Gerçekten öyle.
0: Orada işte seninle birlikte çok değerli üstatlardan ders alarak kendimizi geliştirirken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdim. Orada böyle Rıza Rit'le çalışma fırsatı buldum. Onun ekol olduğu İstanbul Üniversitesi icra heyetinde keman sanatçısı olarak 4 yıl görev yaptım. Konservatuvarda İsmail Hakkı Özkan, Söyle 64 gibi hocalardan, Lale Yüzügül'dü, Çiçek Kanter hocalardan, çok değerli hocalardan dersler aldım. Sonrasında işte ve paralelinde Üsküdar Muziki Cemiyeti'nde keman hocası olarak görevime başlamış oldum.
1: Ve devam ediyorsun.
0: Devam
1: Başarılarla dolu
0: ediyorum.
1: bir serüven.
0: Evet.
1: 35 yıl yaklaşık. Geçen yıl tabii
0: Hiç
1: 35 yıl değil de
0: bırakmadan.
1: sen sıfır yaştan başladığın için. Şu an
0: İltifat kabul
1: 35
0: ediyorum. Çok teşekkür ederim.
1: yaşında.
0: Keşke diyorum.
1: Gerçekten öyle gözüküyorsun ama.
0: Çok teşekkür
1: Her
0: ederim
1: zaman
0: canım
1: böyle
0: Murat.
1: dinamik, her zaman güler yüzlü, pozitif enerjili bir Ebru var karşımda. Şimdi
0: Teşekkür ederim.
1: güzel bir şarkıyla programımıza devam edelim. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz yine. Dinleyeceğimiz eserin sahibi Arif Sami Toker'e ait Muayyer Kürdi şarkıya kulak vereceğiz. Ey sevgili, hasretim sana diyecek Esma Başbuğ sizler için.

0: Bu eserleri dinlerken şöyle eskiye, maziye dönüyoruz değil mi birlikte?
1: Çok güzel eserler seçiyorsun. Bunu her zaman söylüyorum. Repertuarlarına bayılıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ebru'cum, sen aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde de öğretmenlik yapıyorsun. Keman öğretmenliği yapıyorsun. Bu konuda dinleyeceğimize neler söylersin?
1: Evet, Güzel Sanatlar Lisesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik bölüm başkanıyım. Keman dersleri de nazari, teori ne gerekiyorsa oradaki pek çok öğretmen gibi işinin ehli, güzel bir ekiple çalışıyoruz. Sanatçı yetiştiriyoruz orada da biz. Yaklaşık 10 senedir oradayım.
0: Evet. Aslında bir sürprizimiz var dinleyicilerimize. İşte o sanatçılardan, geleceğin yetenekli sanatçılardan bir tanesi de şu an aramızda. Sevgili Ece Nisa Akçay bugün bizlerle ve o kadar mutlu oldum ki sürpriz oldu bana da. Bu güzel gençlerimizi mikrofonumuzla buluşturduğumuz zaman dinleyicilerimiz de mutlu oluyorlar. Biraz da onu tanımak isterim. Sevgili Ece, hoş geldin.
2: Hoş buldum, merhaba.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim siz.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ne kadar güzeldi böyle genç arkadaşlarla sohbet etmek. Hemen enerjisini aldım.
1: Ejin başka.
0: Sen nasıl tanıtırsın kendini Ejin?
2: Ben Ejin Nisa, 16 yaşındayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Müziğe böyle küçükken başladım. Flüt çalıyorum, şarkı söylüyorum. Daha çok vokal anlamında kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama daha çok böyle vokal anlamında devam ediyorum. Piyano da çalıyorum aynı zamanda.
0: Tabii çok güzel enstrümandır piyano da.
2: Tabii ki.
0: Bu tabii yan flüt dediğimiz batı müziğinde kullanılan bir enstrüman. Çalması da zor, icra etmesi de zor.
2: Evet, ben 9. sınıfta başladım flüt çalmaya. Normalde hocalarım derdi işte sen bunu en iyisini falan anca 12. sınıfta falan öğrenirsin diye. O zamanki hocam beni keşfetti ve dedi ki Ejin sen yani flütte çok hızlı ilerliyorsun, yani buradan devam et. O zaman çok hızlı bir şekilde ilerledim ve bir yılda yani en zor parçaları çaldım.
0: Bravo.
2: Öyle çok mutluyum o
0: Belki
2: yüzden.
0: birazdan bir dinleyicimize sürpriz yaparız. O güzel
2: Bilmem,
0: enstrümanla
2: olabilir.
0: olabilir mi? Peki. Efendim yine bugünkü konumuz olan hasretle ilgili güzel bir esere kulak veriyoruz. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Hilmi Soykut yazmış ve Ebru'cum bizim değerli hocamız, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin kurucusu, nurlarda yatsın, Kemani Emin Ongan da Süznak makamında bestelemiş. O muhteşem eser. Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim diyecek Koray Safkan sizler için.

0: Ebru'cum tabii çalışmalar yoğun vaziyette devam ediyor. Hem bir yandan okul, bir yandan sahneler var. Senin meşhur enstrümanın da keman.
1: Evet.
0: Çok yaygın olan bir enstrüman. Ama şöyle bir özelliği var. Hem Batı müziğinde hem Türk müziğinde kullanılan bir saz. Dolayısıyla bu sazı herkes tanıyor biliyor ama teorik olarak, ayrıntılı olarak senden almak isterim. Çünkü batıdaki farklı bir notadan çalınıyor, Türk müziğindeki farklı bir notadan çalınıyor. Bu konuda neler söylersin dinleyicilerimize?
1: Murat'cığım, keman evrensel bir saz. Yani keman iyi çalan birisi her tür müziği yapabilir. Türk
0: Evet.
1: müziği de yapar, etnik müzik de yapar, halk müziği de yapar, batı müziği de yapar. Nereye yönelmek istiyorsa profesyonelleştikçe istediği müziği yapabilecek hale kendisini getirir. Benim eğitmenlik tarafımda şöyle bir kuralım yok. İşte 6 yaşında, 8 yaşında başlasın, 10 yaşında geç kalmış, solakmış, çalamaz, iş insanıymış, çalamaz gibi bir şeyimiz yok bizim.
0: Herkes çalabilir, değil mi?
1: Herkes çalabilir.
0: İsteyen herkes istediği şeyi yapabilir.
1: Kesinlikle yapabilir. Kaldı ki çok yetenekli bir insan mı, çok istikrarlı bir insan mı? Tabii ki çok istikrarlı bir insan, çok daha yetenekli bir insanı hızlıca geçebilir.
0: Çünkü ben bunu 15 yıl önce bir elime aldığımda kemanı öğrenmeye çalıştım. Fakat inanır mısın? Üçüncü haftada boynum tutuldu ve vazgeçtim. Gerçekten öyle.
1: Sıkmışsın
0: Çok
1: kendini
0: zor ve
1: demek ki.
0: sabırlı bir enstrüman. Çalması çok zor.
1: Sabır gerektiriyor ama benim pratik öğrettiğimi söylüyorlar. Dediğim gibi insanları belli kalıplara sokmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Herkes her şeyi yapmak istediği her şeyi
0: Bazıları da
1: denemeli.
0: korkuyor aslında. Mesela ben
1: Korksa
0: 50 yaşına geldim,
1: nasıl
0: 60
1: çalınır?
0: yaşına geldim. Bundan sonra enstrüman çalmak istiyorum ama çalamam
1: Mümkün değil.
0: herhalde.
1: Evet.
0: Onun için çocuklarını, torunlarını yönlendiriyorlar. Kendileri de çalabilir. Buradan
1: Kesinlikle çalabilir.
0: söyleyelim, değil mi?
1: Bana 30'lu, 35'li, 40'lı yaşlarında gelip konserlerde iştirak sazı olan bir sürü
0: Ne
1: öğrencimin
0: kadar güzel.
1: olduğunu söyleyebilirim. Önemli olan istikrar ama.
0: Bu arada Mahmut Bey de ben de keman çalmak öğrenmek istiyorum diyor. En kısa zamanda derslere başlasın.
1: Hemen çıkışta organize ederim.
0: Peki. Efendim yine güzel bir

Eserli programımıza devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Mustafa Sevilen yazmış ve Yıldırım Gürses de bestelemiş. Hasretin pınarı çağlar içimde diyecek Nazan Sıvacı sizler için.

0: Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ben Murat Seçkin ve değerli konuklarım sevgili Ebru Taşdemir Öğüt ve sevgili Ecrin Nisa Akçay ile birlikte. Ecrin'cim, ben diyorum ki şimdi az evvel hani müjdesini verdik ya, şöyle bir belki bir şeyler çalarsın dinleyeceğimize diye. O güzel enstrümanınla bir şeyler çalmak ister misin?
1: Çok mutlu olurum. Tabii ki de çalarım.
0: Tabii ki. O dünden razıymış Ebru.
2: Çok sever, icracıdır o direkt.
0: Canım benim. Peki neyi seslendireceksin enstrümanını?
1: Size bugün Porno Cabeza seslendireyim diyorum.
0: Peki.
1: Seversiniz umarım.
0: Tabii ki severiz. Müzik olsun da ne olursa olsun, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: O halde senden dinleyelim bu güzel eseri.

0: Ecincim harika, alkışlıyorum
1: Çok
0: seni.
1: teşekkür
0: Ayakta
1: ederim.
0: alkışlamak isterim hatta, çünkü böyle değerli genç yeteneklere ihtiyacımız var. Genç arkadaşlarımızın o müziği yaşatması bizler için çok gurur verici, değil mi Ebru'cuğum?
1: Çok iyi yetişiyorlar. Yani Ecrin ve diğer arkadaşları gayretli, ilgili, araştırmacı ve yaptıkları işe sahip çıkan gençler.
0: Harika. Peki Ecincim, gelecekteki hedefin nedir?
2: Gelecekteki hedefim çok iyi bir şarkıcı olmak. Tabii enstrümanımla da bunu devam ettirmek ama en önemlisi müziği çok iyi bir şekilde insanlara yansıtıp bunu hissettirmek. Çünkü ben düşünüyorum ki müzik duyguların ve hislerin en iyi yansıtılma şekli. Bunu düşünerek bunu yaptığım zaman bunun ne kadar önemli bir iş olduğunu anlıyorum ve insanlara bunu göstermek istiyorum. Müzik aslında duygular, hisler. Ben bir şeyi konuşmama gerek yok, müziğimle size bunu anlatıyorum diyebilmek. Bunu
0: Ne
2: çok
0: kadar güzel.
2: istiyorum. Bunu düşünerek
0: Çok güzel
2: yapıyorum. Çok teşekkür
0: özetledin.
2: ederim.
0: Biz sana teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
0: Ve Türk sanat müziği ile ilgili de dersler de alıyorsun sen ayrıca. Gerçekten çok önemli. Çünkü sizin gibi gençler Türk müziğimizi geliştirip, onları yaygınlaştırıp geleceğe aktaracaklar. Biz de Ebru Hocanla birlikte sana çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim, şimdi sırada güzel bir eser var. Hasretle buluşan namelere kulak vereceğiz yine. Dinleyeceğimiz eserin sözü ve müziği değerli bestekar Zeynettin Maraş'a ait Hicaz eser. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi. Hasretim sana bir varılmaz diyarda gibi diyeceğim. Sizler için ben Murat Seçkin efendim.

0: Murat'cığım yine şahane söylemişsin. Bayılıyorum bu vurgularına, kattığın duyguya.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bambaşka bir yere
1: Elif.
0: alıp götürüyor bizi eser.
1: Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ruhuna sağlık, sesine
1: Tabii biz
0: sağlık.
1: müziğe seninle başladık 35 yıl önce ama şöyle bir şey var. Diyorum ki o klasik eserleri deşifre ederken de o duyguları hep yaşayarak bugünlere geldik. Çünkü o klasik müziğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Klasik Türk müziği çok önemli. Dolayısıyla onu da içinde yansıtmak ve gelecekteki gençlere de bunu aktarmak bizim için çok
0: Bir
1: önemli.
0: görev tabii
1: Değil
0: ki.
1: mi?
0: Farklı bir ekolle, farklı bir disiplinle yetiştik biz. Bizim jenerasyondan ders alanlarında avantajı o ekolü kendilerine entegre edebilmeleri,
1: Ve biz
0: o
1: de
0: tarihi.
1: Ecrin gibi yetenekli arkadaşlarımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz. Onlar da gelecekte onları
0: Önemli bir görev.
1: aşılayacaklar tabii.
0: Tabii, çok önemli bir görev.
1: Ecrin'cim peki müzik dışında neler yapıyorsun?
2: Müzik dışında evde ailemle vakit geçiriyorum ama genelde daha çok ben her anda müzik dinlemeyi çok seviyorum yani. Müziksiz geçirdiğim hiçbir anım yok. Markete gidiyorum müzik, yoldayım müzik, okula zaten müzik. Her anda bir şekilde çalışmaya çalışıyorum.
1: Peki ailede var mı müzisyen?
2: Yok hayır ben ilkim.
1: İlkim. Ve
2: Evet.
1: devamını sen getireceksin o zaman.
2: Evet. Burada ben başlangıç alıyorum.
1: Başarılarının devamını
2: Çok
1: diliyorum.
2: teşekkür ederim.
1: Efendim yine güzel bir eser var sırada. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Aşkın Tuna yazmış ve değerli bestekar Hüsnü Üstün'de Nihavend makamında bestelemiş. Bana öyle zor geldi ki hasretinle geçen yıllar diyecek Cavit Tanürek sizler için.

0: Yine Ecin'e dönmek istiyorum Ebru'cum. Tabii ki Türk müziği dersleri de veriyorsun. Hem Batı hem Türk müziği. Onun faydalandığı, mutlaka beğendiği bestekarlar olmuştur diye düşünüyorum. Kimler bunlar Ecin sence?
1: Öncelikle ben Saadettin Kaynağ'ın şarkılarındaki o Batı sentezini gerçekten çok beğendiğim için ilk başta hep onu örnek almışımdır.
0: Evet.
1: O duygulu seviyorum yani aslında. Ama tabii onun dışında da Selahattin Pınar, Emin Ongan. Ya bunlar gerçekten beğendiğim bestekarlar.
0: Harika. Gerçekten çok doğru insanları örnek alman beni de mutlu etti. Onların eserleri gerçekten muhteşem. Bir Vivaldi, bir Chopin gibi çok değerli. Batı'da evet. Nasıl klasik müziğin bestekarlarına sahip çıkıyorlarsa bizim de sonuna kadar sahip çıkıp her zaman her yerde onların eserlerini seslendirmemiz gerekiyor.
2: Derslerde de bunu konuşuyoruz. Siz klasik müzik yaparken bunları icra ediyorsanız Türk müziğinde de karşılığı bunlar diye sürekli örneklendirerek anlatıyorum. Onlar da anlamaya çalışıyorlar ne kadar da yaşları küçük olsa da.
0: Bence yaşları küçük ama akılları bayağı büyük.
2: Öyleler gerçekten.
0: Çok mutlu oldum gerçekten.
2: Biz de çok mutluyuz şu an.
0: Efendim şimdi yine güzel bir esere kulak verelim. Ne dersiniz? Faruk Tunaz'ın sesinden dinleyeceğimiz o hasret kokan meşhur şarkı. Sözlerini Ayten Baykal yazmış ve değerli bestekar Erdoğan Berker de bestelemiş. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok.

0: Evet efendim, sohbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili Ebru Taşdemir Öğüt ve sevgili Ecrin'le birlikte. Ebru'cum, son dönemlerde bir müzik türü çıktı. Bir müzik öğretmeni olarak sana soruyorum. Ne yazık ki birçoğunun da sözleri anlaşılmıyor ve argo kelimelerden oluşuyor. Toplumu da gençleri de menfi yönde etkiliyor bu.
1: Maalesef öyle, evet.
0: Bu konudaki düşüncelerini almak istiyorum ama benim için senin düşüncelerin tabii ki çok önemli, ama genç olarak Ece'nin de görüşleri benim için çok önemli. Yani bu müziği dinlediklerinde neler hissediyorlar? Neden buna yöneliyor gençler? Bunu çok merak ediyorum doğrusu.
1: Rap müzik değişik bir müzik türü. Tabii halkın daha çok sokak müziği olarak yapılan bir müzik. Fakat işte sözlerindeki o senin de belirttiğin gibi argo, kötü kelimeler gençleri olumsuz etkilediğinde bir furya da onu devam ettirme çabası içerisinde oluyor. Belki kendi içlerindeki isyankar ruhtan kaynaklanıyor olabilir ama tabii etkileşim artıyor. Bunun önünü kesmek lazım. Gençlerin çoğunun dinlediğini de çok düşünmüyorum aslında. Küçük bir kesim farklı kitlelere ulaştı galiba bu. Sorun gittikçe de

0: Büyüyor bence.
1: popülerleşiyor. Evet. Ama bizim okulumuzda böyle bir yatkınlık yok. Belki müziği bilmedikleri için böyle oluyor olabilir. Aldıkları eğitim kültür bunu etkiliyor olabilir.
0: Yanlış anlaşılmasın. Yani ben bütün müziklere saygım var. Bütün müziklere
1: Tabii
0: sonsuz
1: ki.
0: saygı duyuyorum. Ancak Türkçemizi dejenere edecek hiçbir kelimenin olduğu müziğe de sahip çıkılmaması yönündeyim. Dolayısıyla Türkçemizi iyi kullanmak bir bestede de çok önemli. Sözler çok önemli. Türk sanat müziğine bakın. Türk müziğinde geçen hiçbir ifade kötü bir ifade değildir. Hepsinde bir duygu vardır. Sevgi vardır. Aşk vardır. Özlem vardır. Dua vardır. Tabiat vardır. Canlılar vardır. Bakıyorum.
1: Var.
0: Olumsuzlukların olduğu öğeler içeriyor. Bu konuda gerçekten tasvip etmiyorum ben.
1: Hatırlarsın bizim musikiye başladığımız yıllarda edebiyat dersinde Orhan Nasuhi
0: Allah rahmet
1: Oğlu
0: eylesin
1: hocamız,
0: hocamız.
1: mekanı cennet olsun, Osmanlıca Farsça kelimelerin geçtiği güfteleri bize izahını yapardı. Ne okuyorsunuz? Önce anlayın, ondan sonra icrasını yapın diye bize sürekli bunların çevirisini yapardı ve biz daha anlamlı, daha duygulu okurduk. Ama tabii nereden nereye geliyor müzik?
0: Peki ben Ecin'in de düşüncelerini merak ediyorum bu konuda. Neler düşünüyorsun Ecin'cim sen?
2: Ben de size katılıyorum Murat Hocam. Yani her türlü müziğe benim de saygım var ve her türlü müziği de denemek isterim açıkçası. Ama insanlar, halkımız zannediyor ki müzik sıradan bir şey ve insanları etkileyen bir durum değil. Ama her dinlediğimiz şarkının içinde geçen sözler bir şekilde bizi etkiliyor. Ben tasvip etmiyorum açıkçası rap müziği. Kendim de çok dinlediğim bir tarz değildi zaten. Asıl Türk müziğimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eski ezgiler, eski şarkılar, yani duygu vardı o şarkıların içinde. Ama rapte bu duyguyu yaşayamıyoruz açıkçası. Ve şu an bir kesimde bunun farkına varmaya başladı. Nerede o eski şarkılar deniyor. Ve bir süre sonra bence anlaşılacak diye düşünüyorum. Ve
0: İnşallah, inşallah ümit ediyorum. Bir genç
2: umarım.
0: arkadaşımız böyle söylüyorsa vardır bir şey Ebru'cuğum.
1: Evet, öyle gerçekten. Bir de rap şarkılarında şöyle de bir negatiflik oluyor. Olumsuzluğu normalleştirmeye
0: Ne yazık
1: başladıkları
0: ki,
1: için
0: ne yazık ki.
1: asıl bence takılmamız gereken kısım o galiba.
0: Şimdi gelelim Türkçemizi çok iyi konuşan, çok iyi telaffuz eden o büyük değere sanat güneşimiz Zeki Müren'in seslendireceği bir esere.
1: Ah ne güzel, biz de çok severiz değil mi
2: Evet.
1: Ezgi?
0: Efendim dinleyeceğimiz eserin sözlerini Seyhan Girginer yazmış ve İlgin Soysev bestesi. Uşak eser. Öyle özledim ki sevgilim seni. Hasret zincirini kırasım geldi diyecek sanat güneşimiz Zeki Müren sizler için.

0: güzel icradan sonra, güzel eserden sonra diyorum ki ben şöyle yine canlı canlı bir şeyler yapsanız. Programımızın da yavaş yavaş sonlarına gelmek üzereyiz.
1: Yapalım mı hiç? Bence yapalım.
0: Peki ne okursun Ecin'cim?
1: Hatırla sevgili yapalım bence. Bu güzel şarkımızı seslendirelim diyorum ben. Hadi bakalım.
0: O zaman kemanda da Ebru Hocan eşlik etsin sana.
1: Evet, çok sevinirim.
0: O halde dinliyoruz sizleri.

0: Valla gönlünüze sağlık. Kutluyorum Ece'cim, ne kadar güzel bir sesin de var.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Başarılarının devamını diliyorum.
1: İnşallah. Çok sağ olun.
0: Her şey gönlünce olsun. Bir bakıyorum ki Ebru'cum, programımızın sonuna gelmişiz
1: çok
0: bile.
1: Çok hızlı geçti yine.
0: Gerçekten zaman çok çabuk geçiyor. Ama ne mutlu ki yıllardan beri arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Ve senin o güzel başarılarını gördükçe de sonsuz derecede gurur duyuyorum.
1: Çok teşekkür ederim Murat'cığım. Ben de aynı şekilde seni severek, merakla, ilgiyle.

0: Takip ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İnşallah başka bir programda yine birlikte olmak dileğiyle diyorum.
0: Biz çok teşekkür
2: Çok
0: ederiz
2: sağ
0: konuk
2: olun.
0: ettiğiniz için.
1: Efendim ben Murat Seçkin. Bugün de Şarkıların Rengi programını sizler için hazırlayıp sundum. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan bizlere eşlik etti. Kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşmayı diliyor. Son olarak Turgay Kızıltuğ'un sesinden dinleyeceğimiz sözleri Ayten Uğuralp'e ve bestesi Ali Şen Ozan'a ait şarkıyla bugünkü programımızı noktalıyoruz. Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor diyecek Turgay Kızıltuğ sizler için. Efendim haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Delcy Rodriguez'le İstanbul'da görüşecek. Gündemde ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler olacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte Temmuz zamları netlik kazanacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri için zam %12,4, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %16,6 oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Orta Asya kavramının müfredattan çıkarıldığını, onun yerine Türkistan ifadesinin kullanılmaya başlandığını söyledi. Türk dünyasının eğitimde ortak hedeflerle ilerlediğini kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Ziyarette bakanlıklar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi değerlendirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticarette ürün güvenliğini artıracak yeni dijital denetim sistemini açıkladı. Sistemin güvensiz ürünleri yapay zeka destekli analizlerle tespit edeceği söylendi. E-ticaret hacmindeki büyümeye dikkati çeken Bakan Bolat, yeni denetim mekanizmalarının gereklilik olduğunu vurguladı. Cesur Ol, İz Bırak temasıyla bu yıl 17.si düzenlenen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Dünyanın dört bir yanından insana, doğaya, hayata ve tarihe dair en çarpıcı hikayeleri buluşturan prestijli etkinlikte ulusal ve uluslararası dört kategoride 12 ödül verildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, işyerleri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının kullanımı konusunda artan şikayetler üzerine önemli uyarılarda bulundu. Güvenlik kameralarının amaç dışında kullanılamayacağının altı çizildi. Aksi halde idari yaptırımların uygulanabileceği belirtildi. İsrail-İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte gözler bir taraftan da müzakerelere çevrildi. ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail ateş etmeyi derhal durdurmalıdır çağrısı yaptı. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acılı ailelerin feryadı yükseliyor. Bir günde 9 Filistinli daha katledildi. İsrail, Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 18 ilde siber suçlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve hesaplara yetkisiz erişim suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Yakalanan 357 şüpheliden 194'ü tutuklandı. Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi. Yıldırım 17.245 oy alarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, İzmir'den sesleniyoruz size. Efendim, Stüdyo Nami programımızı dinliyorsunuz. Bugün de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı Ebru Özşengel hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. İzmir Radyomuz ses sanatçılarından şarkılar dinleyeceğiz bugün de. Efendim, onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyoloda Manol Yaşen Sesli, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Hüseyin Erci, kanunda Erol Gönüldaş, neyde Berat Kaplan, klarnet Durmuş Kısaoğlu, ritim sazda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk solistimiz geliyor mikrofona. Furkan Yavuz, Kürdili Hicazkar makamında Saadettin Kaynağ'ın eserini seslendiriyor. Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne, ela gözlerinin ilahi hüznüne.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Furkan Yavuz'a bu güzel şarkı ve güzel yorum için. Evet, şimdi Emrah Yiğit mikrofonda Avni Anıl'a ait Kürdili Hicazkar eseri seslendirecek. Sevmek acı bir arzu derler, sevilmiyor sevenler. Ağlayan şu gözlerim ne güldü ne de gülecekler.

çok teşekkür ediyoruz efendim sanatçımız Emrah Yiğit'e. Şimdi Burcu Göktürk geliyor huzurlarınıza ve Osman Nihat Akın imzalı Nihavend makamındaki şarkıyı seslendiriyor. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin.

0: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben
0: Hem
1: teşekkür
0: Burcu
1: ediyorum.
0: Göktürk'e hem de giriş taksimiyle şaheser yaratan sevgili Hüseyin Erci'ye teşekkürler. Ayrıca bugün doğum günün, değil mi sevgili Hüseyin? İyi ki doğdun.
1: 2 gün evvel doğmuş kendisi.
0: Ömrün
1: bin
0: sağlıklı
1: yaşasın
0: olsun.
1: Diliyoruz.
0: Aa, bana yanlış bilgi geldi o zaman. Tamam, bugün de doğum günü olarak kutlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Nefesine, mızrabına sağlık olsun. Evet, şimdi Belgin Erol Gündoğdu mikrofonda. Yine Nihavend makamındayız. Bu kez bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak. Ne adak ada, ne dedeye mum yak.

0: TRT Name.
1: Saatlerimiz 14.28 oldu kıymetli dinleyenler. İzmir'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi sanatçımız Lale Mumcu Başel geliyor mikrofona. Hicaz makamında Mustafa Nafiz Irmak'ın şiirinden Saadettin Kaynağ'ın bestelediği şarkısını seslendiriyor. Son ümidim de bitti. Kuş gibi uçtu gitti.
2: Sevgili Tuğba'cığım, bir sanatçının armağanı ne olabilir sence? Hediyesi ne olabilir? Tabii ki şarkı olabilir, değil mi? Evet. O zaman ben bu güzel şarkımızı değerli üstadımız Hüseyin Erci'ye armağan etmek istiyorum. Doğum gününü kutlamak için bir armağan olsun kendisine.
1: Buyursunlar.

0: Çok teşekkürler. Nefesine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, Hicaz makamındayız yine kıymetli dinleyenler. Bu kez Muzaffer İlkar'a ait eseri dinleyeceğiz. Güldehen Marmara seslendirecek sizin için. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir. Gönlümdeki derdin, dudaklarımdan ismin silinmedi senelerdir.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programıyla İzmir'den canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz biz. Evet, programın günün solisti bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Bugün Fuat Karayavuz'la birlikteyiz, onun o güzel yorumu ve sesiyle. Hicaz makamında şarkılar seçmiş sanatçımız sizin için. İlk eserimiz Avni Anıl'a ait, sözlerini Rüştü Şardağ'ın yazdığı eser. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz. Klarnet taksiminde durmuş kısa

Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye. İnleyen şu kalbimi ayar duymasın diye. Şükrü Tunar'ın Hicaz makamındaki şarkısını seslendiriyor solistimiz.

Evet, aziz dinleyenler, Hicaz makamındaki seyrimiz devam ediyor. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz ve hep el ele vererek hayaller kurduğumuz o ağacın altına gitmek istiyoruz. Yusuf Nalkese'nin şarkısını dinliyoruz solistimiz Fuat Karayavuz'dan.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sanatçımız Fuat Karayavuz'a, şarkıların ahengi içerisinde sona yaklaştığımız dakikalardayız. Diğer sanatçı arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Efendim, programımızı Ebru Şengel hazırlamıştı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek şimdilik esenlikler diliyoruz ve Hicaz makamında iki güzel şarkıyla veda ediyoruz.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken iki ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentine hedef aldı. İran ordusu İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. İsrail, Lübnan'a tekrar saldırırsa daha sert karşılık veririz açıklaması yaptı. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail ateş etmeyi derhal durdurmalıdır çağrısı yaptı. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için "kararları ben veriyorum, seçme şansı yok" dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Bölgeden acılı ailelerin feryadı yükseliyor. Bir günde 9 Filistinli daha katledildi. İsrail, Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi daha gasp etme kararı aldı. Hamas bu adıma tepki gösterdi. Küresel enerji piyasalarında dikkatler petrol stoklarına çevrildi. Verilere göre stoklar Mart ve Nisan aylarında 246 milyon varil düştü. Mevcut eğilimin sürmesi halinde Haziran sonuna kadar kritik seviyelerin görülebileceği belirtiliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'deki toplantıda yapısal reformlardan iş gücü piyasasına kadar birçok başlık ele alındı. Yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla uygulamaya alınan tek durak ofis modelinin ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflendi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte Temmuz zamları netlik kazanacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri için zam %12,4, SSK ve Bağkur emeklileri için ise %16,6 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni bir anayasayı hazırlama gücüne sahip olduğunu belirtti. Anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların mevzu değildir, dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da Parlamento ve Anayasa'nın 150. yılı projesi kapsamında Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa, Sultan Abdülaziz Han'ı anma programına katıldı. CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. Özgür Özel yarınki grup toplantısında kendisinin konuşacağını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayı topla çağrısını yineledi. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini kaydetti. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını açıkladı. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü başkan vekilini seçmek için toplanacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Hasan Eyle'nin yöneteceği Karcı Arfası'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Viola'yla Demir Karabaş yapacak.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Daisy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de. Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Daisy Rodriguez'le bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gözden geçirileceği belirtildi. CHP'nin meclisteki grup toplantısında kürsüde kim konuşacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturumda milletvekillerine sesleneceği genel merkez tarafından duyuruldu. Özgür Özel ise benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Tarafları karşı karşıya getiren toplantı için gözler yarına çevrildi. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Buca Belediye Meclisi 12 Haziran Cuma günü başkan vekilini seçmek için toplanacak. Zanlılar hakkında imar yolsuzluğu, rüşvet, çalışmayan kişilere maaş bağlanması, darp gibi iddialar bulunuyor. İran, Lübnan'daki ateşkes ihlallerini gerekçe gösterdi. İsrail'e füze attı. Sahada gerilim tırmandı. İsrail yine Lübnan'ı bombaladı. 4 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Maliye Bakanı da Lübnan'a saldırıların artırılması çağrısında bulundu. Evlerin bombalanmasını istedi. Washington-Tahran hattında müzakere bilmecesi sürerken 2 ayın ardından İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. İsrail de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok kentine hedef aldı. İran ordusu İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkes istediğini söyledi. İran'dan masaya dönmesini ve anlaşma yapmasını istedi. Trump'ın Netanyahu için kararları ben veriyorum, seçme şansı yok dediği iddia edildi. İran ise İsrail saldırganlığından ABD'yi sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmelerinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuda Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Diplomatik görüşmelere dikkat çeken Bakan Fidan, ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyoruz dedi. Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi birinci oldu. Seçimi kazanan Paşinyan, Azerbaycan'la yakın zamanda barış anlaşması imzalayacaklarını söyledi. Ankara ve Bakü ile normalleşme mesajı verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya 2012 yılından bu yana Yüksek Mahkemeye 739.417 bireysel başvuru yapıldığını belirtti. Başvuruların %86'sını karara bağladık dedi. Adana'da konuşan Özkaya, başvuru sayısının Anayasa Mahkemesi'ne olan güveni ortaya koyduğunu vurguladı. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filos çayına düşerek akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları sonucu Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Meteoroloji bugün 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 32 kişi hayatını kaybetti. 2

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu'nda TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızda radyolarınızdayız ve huzurlarınızdayız. Ben Sezen Özmen. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizlere icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Barış Baykal ve bugün Akustik Name programında bana eşlik edecek olan sevgili büyüklerim, arkadaşlarım, saz sanatçıları Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Ceyhun Çelik, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Sizlerle birlikte olacağız. Programımızın açılışında Hüseyin Saadettin Arel'e ait Nihavend Peşrev'in hemen ardından Muzaffer İlkar'a ait sözü ve müziği Muzaffer İlkar'a ait çok güzel bir Nihavend şarkı söyledik. Grup bir alev gibi denizde sönerken adalarda dedik, adalara gittik. Şimdi sırada Osman Nihat Akın'a ait çok güzel bir Nihavend şarkı var. Hepinizin çok sevdiğini bildiğimiz bir şarkı. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Şimdi sırada Zeki Müren'e ait çok güzel bir Nihavend şarkı var. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

Çok çok teşekkürler ederim. Ellerinize sağlık. Sizlerin de radyoları başında eşlik ettiğini zannediyorum. Ve şimdi bu sıradaki şarkıyı da eşlik edeceğinize eminim. Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait yine bir

Evet. Efendim, programımız Buse'lik makamıyla devam edecek. Biraz ritmi düşürüyoruz. Fehmi Tokay'a ait çok güzel bir Buse'lik şarkı. Aman cana beni şahadet.

0: TRT Name.
1: Evet, bu güzel şarkının ardından Buse'lik makamında devam edelim diye düşündüğüm için Buse'lik şarkı. Sözleri ve müziği Yalçın Turay'a ait. Hasretim sana.

Teşekkürler. Evet, programımıza Acem Kürdi bir şarkıyla devam edeceğiz. Yine Zeki Müren'e ait bir şarkı. Zehretme hayatı bana cananım. Elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım. İnan ki ben yine sana hayranım. Ud Taksimi ile Hakan Aydın'ı dinliyoruz.

Ellerinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Efendim, Refik Fersan'a ait bestesiyle Cenap Muhittin Kozanoğlu'nun güftesinde "Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız."

Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Acem Kürdi makamında bir şarkı muallim İsmail Hakkı Bey'e ait. Eşlik edeceğinizden emin olduğumuz bir şarkı. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü.

0: TRT Name.
1: Akustik Name yayınımız İstanbul Radyosu'nda devam ediyor. Efendim, Hicaz makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Öncesinde sevgili Devrim Ekiz'i Kanun Taksim'inde dinleyeceğiz. Şarkımızın anonsu için şöyle bestekarından bahsetmek isterim. İsmail Baha Sürel sana ait Hicaz bir şarkı. Akşam dediler koyda Hicaz yükselecekmiş. Gam faslına sevda katan Eylül gelecekmiş. Yaz bitti demek, çek bakalım sahile doğru. Aşk vaat edip efkar satan Eylül gelecekmiş.

Çok güzel bir şiir Reşit Ersan, Merhacı'ya ait bir şiirdi. Teşekkürler ederim, ellerinize, kollarınıza sağlık, nefesinize sağlık. Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait bir güfte şairimiz. Kaptanizade Ali Rıza Bey'in bestesi. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın tekrar yayınları bu gece saat 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızda dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziğinin sevilen eserleriyle hazırlamış olduğumuz programımızın, Akustikname programımızın sonuna geldik. Programımız boyunca ben Sezen Özmen sizlere sesimle eşlik ederken sazlarıyla kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi de eşlik etti. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterimiz Barış Baykal. Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimizle huzur ve dinginlik verdiğini umut ederek son bir şarkı söylemek istiyoruz. Saadettin Kaynaksız bir repertuar düşünemiyorum. Saadettin Kaynağ'ın çok güzel bir Hicaz şarkısıyla bitiriyoruz. Ben bir garip kuşum, yurdum yuvam yok. Kanadım kırıldı, yollarda kaldım. Hoşça kalın.

Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Musiki Bahçemizin Zarif Çiçeklerinden derlenen, özümüzden seslenen Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

Sıcak bir yaz akşamından İstanbul'dan merhabalar sevgili dinleyenler, TRT Name'ye hoş geldiniz. Akşamın Sesi ekibi olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Mikrofon başında ben varım, sunucunuz Tayfun Öçal, yapımcımız Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Selda Kışla birlikteyiz. 2 saat boyunca programımızda canlı yayında sizlere eşlik edeceğiz. Radyolarınız aracılığıyla bizlerle olursanız mutlu oluruz efendim. Bu akşama Hüzzam makamında bir şarkıyla başlayacağız. Bestesi Rüştü Şarda, güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait bu şarkının. Biz Nadir Hilkat Çulha'dan dinleyeceğiz. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her tarafı sız. Nesrin Körükçü'den dinledik efendim. Acem Kürdi makamındaki bu güzel eseri. Bestesi Refik Fersan, güftesi Muhittin Kozanoğlu'na aitti şarkının. Bir Acem Kürdi eser daha dinleyeceğiz şimdi. Arif Sami Toker imzası taşıyor bu şarkı. Umut Akgürek seslendirecek. Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler.

Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavend eseri Rahmi Sönmez Ocak seslendirdi. Ne zaman geleceksin bu kaçıncı bahar? Sırada Kürdili Cazkar bir eserimiz var. Bestesi Selahattin Erköse, güftesi Nezih Korkut'a ait. Solmaz Teğmen seslendiriyor. Gitmesin hayalin, ölürüm Dide'den.

Kemal Öncan'dan dinledik. Hani bir gün gelecektin. Teoman Alpay'ın yazıp bestelediği Nihavend makamındaki bu eserin ardından bu akşamın ilk Süznak makamındaki şarkısını dinleyeceğiz. Erol Sayan'ın yazıp bestelediği bu şarkıyı bizlere Müzeyyen Yıldız Doğan seslendirecek. Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin.

Sevin, neşelen, sevme yanarsın. Ayla Büyükataman yorumuyla dinledik efendim. Saadettin Öktenay'a ait unutulmaz nihavend bir şarkıydı. Yeniden Acem Kürdi bir eser dinleyeceğiz efendim. Aytaç Ergen yorumuyla. Bestesi Sadun Aksüt Güftesi, Necip Fazıl Kısakürek tarafından yazılan bu şarkı. Akşamı getiren sesleri dinle.

Gönülden hüzünler silindi gitti. Seval Şentürk'ten dinledik efendim Acem Kürdi şarkıyı. Bestesi Erol Bingöl, güftesi ise Canip Avcı'ya aitti. Saatlerimiz 19.36, akşamın sesi İstanbul'dan canlı yayına devam ediyor. Şimdi bir Acem Kürdi eserimiz daha var. Bestesi Avni Anıl, güftesi Hikmet Şinasi Önol'a ait bu şarkının. Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Bir başka eda, başka bir arzuyla geldin.

Kaybolan yıldız gibi, çıldıran yalnız gibi. Fatma Aslanoğlu seslendirdi efendim Muhayyer Kürdi makamındaki bu eseri. Bestesi Erdinç Çelikkol, güftesi ise Sedat Ergin Tuğ'a aitti. Bir Muhayyer Kürdi şarkı daha dinleyeceğiz şimdi. Bestesi Avni Anıl, güftesi Mustafa Nadir'e ait. Selma Ersöz seslendiriyor. Kalbimi dolduran güzel gözlerin.

Aklımı başımdan aldı gözlerin. Kemal Caner'den dinledik. Nihavend makamında bir şarkıydı. Bestesi Ferit Sıdal, güftesi ise Reşat Özpirinççi, imzası taşıyordu bu şarkının. Akşamın sesinde bir saat olmak üzere bu saatin sonuna son noktayı yine nihavend bir şarkıyla koyacağız. Teoman Alpay'a ait eseri Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğiz. Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı.

Seni nasıl özledim gönlüme sor söylesin. Akşamın sesinde yeni saatimize Acem Kürdi bir eserle başladık. Serap Kuzey seslendirdi bu şarkıyı, bestesi Mahmut Uhul, güftesi ise Yalçın Benlicen'e aitti. Şimdi ise Muhayyer Kürdi eserlerle devam edeceğiz. Teoman Volkan Özselçuk gelecek mikrofona. Güftesinde yine Yalçın Benlicen adını görüyoruz bu şarkının, bestesinde yine Mahmut Uhul. Al gülün dalında diken var diye.

Geçivermiş gençlik çağı dedi Güldehen Marmara. Taner Şener'in yazıp bestelediği Muhayyer Kürdi bir eserdi efendim. Akşamın sesinde şimdi Mustafa Seyran imzası taşıyan bir başka Muhayyer Kürdi eseri dinleyeceğiz Necmettin Yıldırım'dan. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.

Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir. Melihat Gülses yorumuyla dinledik efendim. Muhayyer Kürdi makamında Erol Sayın'a ait bir besteydi. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti bu şarkının. Saatlerimiz 20.20 olmak üzere ve bu akşamın son nihavent, düzeltiyorum. Muhayyer Kürdi eserini dinleyeceğiz. Çekip Ayhan Özışık'a ait efendim. Filiz Şatıroğlu yorumuyla dinliyorsunuz. İçin için yanıyor bu gönlüm.

0: Benim adım Çalık Kuşu.
1: Bol kakaolu bir Çalı Kuşu yorumu dinledik efendim. Faruk Salgar ve Pelin Uyanıker birlikte seslendirdiler. Yesari Asım Varsoy'a ait unutulmaz bir Nihavend şarkıydı. Programımızda son yarım saate girmek üzereyken şimdi Kürdi Licasker bir şarkıya kulak verme zamanı. Nedim'e ait dizelerden Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği eseri yine bir düet olarak dinleyeceğiz. Necmettin Yıldırım ve İnci Yaman seslendiriyor. Rakkas, bu halet senin oyununda mıdır?

Yasar Asım Arsoy'un yazıp bestelediği Sultan Yegah makamında bir İstanbul eseri dinledik. Biz Çamlıca'nın Üç Gülü'yüz. Koray Safkan yorumuyla radyonuzdaydı. Şimdi bir İstanbul şarkısı daha var sırada ama biraz farklı. Bestesi Erol Sayan, güftesi Mehmet Erbulan'a ait bu rast eseri Kevser Tanrıkut seslendirecek. İstanbul'u artık hiç sevmiyorum.

Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın? İnci çayırlı seslendirdi efendim. Neveser Kökdeş'in yazıp bestelediği Hüzzam makamında bir şarkımızdı. Son 20 dakikaya girdik, akşamın sesinde yeniden bir Süznak şarkı dinleyeceğiz şimdi. Cemile Karabulut seslendirecek, bestesi Ferit Sıdal, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait eseri. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu.

Söyle bana cici kız. Bahadır Özüşen seslendirdi efendim. Erol Sayan'ın Nihavend bestesini Güfte Muharrem Naci Sayan'a aitti bu eserde. Sırada yine bir Erol Sayan şarkısı var. Kürdi Licazkar makamında bu kez Güler Basuşen yorumuyla dinliyorsunuz. Gül yüzünde güler solsa ağlarım.

Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel. Serdar Kaşıkçılar seslendirdi. Bestesi Yıldırım Gürses güftesi. Mustafa Sevilen'e ait Hicaz makamındaki şarkıyı ve bu eserle birlikte yayınımızın da sonuna gelmiş olduk efendim. Bu akşam da akşamın sesini dinlediğiniz için siz sevgili Name dostlarına çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak yani yapımcımız Melek Ancı, teknik yönetmenimiz Selda Kış ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlere vedamızı yine Hicaz bir şarkıyla yapacağız. Bir düet olacak. Bestesi Nihal Erkut'un, güftesi Mualla Anıl'a ait şarkıyı Çiğdem Yarkın ve Aytaç Ergen birlikte seslendirecek. Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana. Yarın akşam yeniden görüşene dek nameyle kalın.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir klasik Türk müziği saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları Yol ile Neriman Güneş Akalın, Kanun Lafında Süyür, Utla Caner Altınbaş. Teknik masa Selda Kış, ton masterimiz Birsel Acar. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz. Her pazartesi tam da bu saatte olduğu gibi sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak açıyoruz programımızı. Bu akşam sosyal medyada da duyurdum. Pençgah makamında bir takım okuyacağız. İki beste, iki semaiden müteşekkil. Elbette başında, peşte ve sonunda vakte göre belki saz semaisi de çalacağız. Efendim, peşrevimiz Sakil İkan'da Mümin Ağa'nın. Bu peşrev Kantemiroğlu'nun edvarından alındı. Zaten dönemin nasıl beste yapıldığını, nasıl çalındığını diyemem de biz metronomundan böyle çalıyoruz. Beste anlayışını, peşrev anlayışını zaten duyacaksınız. Farklı. İlk sözlü eserimiz Çember Murabba. Pençgah makamında elbette birinci beste sırasında, Darül Elhan Külliyatı'nda da birinci beste sırasında yazılı zaten. Bestekarı Mustafa Efendi, Buhurizade Mustafa Efendi, namı diğer Itri. Efendim, eserin versiyonları hakkında konuşmak istiyorum bir parça. Astika'dan gelen, ayrıca Halilcan ve Nuri Duyguer'in yazdıkları versiyonlarla Darül Elhan versiyonları bilinir daha çok bu eserde. Pençgahı asıldır. Yani Itri ile beraber başlamış olan, daha öncesinde de var elbette ama en günümüze ulaşan eserler Itri'den intikal ediyor. Pençgah-ı Zahid ve Pençgah-ı Asıl olarak ikiye ayrılıyor makam. İçinde nişabur bulunmayan, rasta karar veren, içinde bayati ve rast olan Pençgah-ı Asıl'dır kabaca tarifle. Efendim, birbirine benzeyen bu versiyonlardan farklı olarak bir de Muallim İsmail Hakkı Bey'in yazdığı versiyon vardır ki o çok zevkli ve farklı. Gerçi bu akşam programımızda Darül Elhan versiyonunu okuyacağım. Fakat bir başka programımızda Pençgah takımı tamamı itibariyle Muallim İsmail Hakkı Bey'den alınan versiyonlarıyla icra etmek istiyorum doğrusu. Güfti'yi yorumlamayacağım. Açıklamak için gayret sarf etmeyeceğim ama Darül Elhan Külliyatı'ndan, Osman Nuri Özpekel'in çalışmasından orada ne yazıyorsa aynısını size okuyacağım saygıdeğer dinleyenlerimiz. Sevgilimin ayaklarını öpeceğim ama başkalarından elime fırsat geçmiyor. Bu yüzden o ümit bağladığım fidan gibi sevgilimin gölgesinde bile rahat edemiyorum. Bazen kaşlarına olan hasretim, bazen dünya sıkıntısı, bazen de eziyet yüzün yükünden dolayı artık güçsüz düşen bu aşkta kuvvet göstermeye imkanım kalmadı. Payi yâre düşmeye ağyardan nevbet mi var? Sayesinde nahli ümmidin meğer rahat mı var? Geh kemanı hicru geh dehri sitem geh bargam, aşıkı fersude bazu çekmeye takat mı var? Evet.

Teşekkürler arkadaşlar. Elinize sağlık. Peşre çok güzel çalındı. Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi meşhur bir beste. Fer murabba, fer usulünde ikinci beste. Yine Itri'nin, Büyük Itri'nin. İcra edilen tek versiyonu ki benim de ilk defa Bekir Sıtkı Sezgin hocamdan 70'li yıllarda dinleyip öğrendiğim. Daha sonra ustam Yavaşça'nın rahleyi tedrisinde geçip ayrıca 80'li yıllarda da yönettiği İstanbul Radyosu Klasik Erkekler Korosu'nun icrasında da okuduğum versiyon, meşhur versiyon, Daril Elhan versiyonu yani. Farklı notaları var elbette, farklı yazılmış notaları var ama aynı versiyon. Daril Elhan'dan intikal etmiş versiyon. Bu Fer Murabba

vereceğimiz başka bir programda bu eserin versiyonunu da malum İsmail Hakkı Bey'den okuyacağız saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi yine Osman Nuri Özpekel'in Darülelhan çalışmasından size şerh edeyim. Yorumlamıyorum, sadece yazılmış olan metni sizlerle paylaşıyorum. Önceleri gönlümüzü alan sevgiliyle sohbet arkadaşı olmaktan mutluyduk. Şanslı ve bahtı güzel insan diye şöhretimiz yayılmıştı. Şimdi elimizde kırık ve değersiz bir testi varsa ve onunla içki içiyorsak ne olacak sanki? Önceki zamanlarda bizi kıskananları yerlere yıkan bir Çin kasesi kadar kıymetliydik. Evet. Hem sohbeti dildar ile mesrur idik evvel, bir bahtı müsait deyü meşhur idik evvel. İşkeste sifal ile mey içsek nola şimdi, gayret fükeni kase-i fafur idik evvel.

Niçin güçlüsünde karar verdik? Fasıl mantığıyla öyle yazılmış çünkü. İlk okuduğumuz beste pencigahı asıldı, bu este pencigahı zaitti. Bundan sonraki ağır semaiye atıf yapmak için neva perdesinde karar ettirmiş. Bilerek neva perdesinde karar ettik yani. Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi Hoca Abdülkadir'e, Abdülkadir Meragiye ya da Meragalı Abdülkadir olarak bilinen o devasa bestekara izafe edilen ağır semaya geldi sıra. Onun olduğuna dair kesin bilgi belge yok ama matbu kaynaklarından önce de ona izafe edilen defterler var. Kesin değil ama Meragiye izafe edilmiş olarak anons ediyoruz bu sebeple. Güfte Farsça saygıdeğer dinleyenlerimiz bu sebeple gerçi bir Farsça açıklaması var benim elimde ama hiçbir anlamı yok. O Farsça güfteyi alırken biraz bizleştirmişiz, Farsçası da bozulmuş ama çok da anlamlı değil. Yani Farsça'ya hakim olmadığım için sadece nesre çevrilmiş halini okuyabilirim. Onun da ciddi bir yoruma ihtiyacı var ki haddimi aşar. Sadece güfteyi okuyayım. Ondan sonra eserin icrasına geçelim. Bu eser de Darül Elhan versiyonuyla söylenecek. İlk beytin şairi bilinmiyor. İkinci beyt Hafız-ı Şirazi'nin bir gazelinin matla beyti. Bitü nefesi hoş nezedem hoş neneşi istem. Cayi neneşi istem ki pür ateş neneşi istem. Hafız-ı Şirazi'nin bir gazelinin matla beyti. Ey padişehi hoban dad ezgamı tenhayi, dil bi tübe can amet vaktest ki bazayi.

Bir yerde melodi oynadı ama herhalde usulü aksatmadım diye hissediyorum. Hata olabilir ama usul aksarsa o biraz önemsenmesi gereken hata. Neyse, kaydı dinleyince anlayacağım. Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi Acemlerin Yürük Semaisini söyleyeceğiz Pençgah makamında. Fakat daha önce programımıza gelen mesajları sizlerle paylaşayım. Evet, bir Sıhara yazmış herhalde yörenin lisanıyla. Cuvara derdi babaannem rahmetli de. Bir sigara izmaritinden bir şey olmaz deme, her şey olur. Lütfen ormanlarımıza dikkat edelim demiş. Çok haklısınız İlyas Aydın Bey, sağ olun, var olun. Sevdikleriniz sizi bekliyor demiş. Hem de trafik kurallarına uymayı salık veriyor. Teşekkür ediyoruz, bizler de sizi seviyoruz. Uyarınız çok önemli. Evet, bir sigara izmaritinden bir şey olmaz dememek lazım. Özellikle bu mevsimlerde akciğerlerimiz tutuşmasın inşallah. Selahattin Erzi Adana'dan yazmışlar. Her zaman olduğu gibi sevgili Şiirdim Efendilerize ve saz sanatkarlarına selamlarıyla sıradaki eseri eşim Yıldız Erzi'ye armağan edebilir misiniz demiş. Armağan olsun. Pençgah Yürük Semai. İsmet Özdemir, emeği geçen herkese teşekkürler diyor. Kutsal belde Mekke'den selamlar, saygılar demiş. Sevgili sınıf arkadaşım, lise arkadaşım herhalde şu anda kutsal topraklarda. Bizim için de dua etsin inşallah. Erman Şenermen, merhabalar, Çeşme'den kucak dolusu selam ve sevgilerimle demiş. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz lütfedip yazdığınız için. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler diyor. Teşekkür ederiz. Van'ın Hafızası Nostalji sayfasından bize selamlar var, iyi yayınlar diliyorlar, teşekkür ederiz. Mehmet Üstün Barutçu, Alanya'dan sevgi ve saygılarını göndermişler, çok teşekkür ederiz. Bilmukabele, Adnan Önem, Aydın Karacasu'dan TRT Name dostlarına selamlar diyor. Zehra Bıçakçı, İzmir'den dinliyoruz, sevgiler demiş. Emin Nadir Fidan, Çeşme Ildır'dan yazmış, sıradaki eseri. Eşim Nurdan Hanım, Nefçi ve Östaş ailelerine armağan eder misiniz demiş. Evet, yarın akşam Salı günü Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde vereceğimiz bir konserden bahsediyor. İyi ki hatırlattınız Nadir Bey, Allah utandırmasın demiş. İnşallah Allah utandırmasın. O konserin amacından bahsetmek istiyorum hemen. Yarın saat 9'da Salı akşamı, saat 8'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde bir konserimiz var. Bu konserin amacı... maddi elde edilen maddi gelir

Ahırkapı'da bulunan tarihi dede evinin, dede evinin köşkünün, konağının, Hammamizade Dede İsmail Efendi'nin içinde 28 yıl yaşadığı, 2. Mahmud'un zannediyorum hediye ettiği konağın, bu konağın müze statüsüne kavuşması, müze gibi olması, müze olarak kullanılması, başka amaçlara vesile olmaması, hemen yanında bir otel var çünkü, Allah muhafaza, bu tarihi değerlerin kıymetinin bilinmesi maksadıyla açıkçası maddi gelir elde etmek için yapılıyor bu konser. Ne çalan ne söyleyen, herkes Dede Efendi'ye olan musiki şinas olarak, Dede Efendi'nin ekmeğini yiyen, onun eserleriyle yücelmiş, yükselmiş, isim yapmış, ün yapmış, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmiş olan müzisyenlerin vefa borcu ve boynunun borcu bir anda. Ne bileyim artık, sesinin zekatı, sazının zekatı. Bizler bunu ödeyeceğiz, bunu ifa edeceğiz. Sizler de lütfen katkıda bulununuz. Konsere gelirseniz ne ala, elbette gelmenizi tercih ederiz. Yok, gelemiyorsanız ve maddi imkanınız varsa lütfen sosyal medyadan İncil Habertuğ'un, benim veya Hüseyin Kıyağ'ın sayfalarını takip ederek maddi destekte bulununuz efendim. Türk müziğini dinliyorsunuz, seviyorsunuz, sanatsever olarak destekliyorsunuz. Eyvallah, biz bundan çok memnunuz. Zira marifet iltifata tabidir. Ve fakat size bu musikiyi ulaştıran köşe taşlarından biri olan Hammamizade Dede Efendi'nin 28 yıl yaşadığı evin müze halinde kalması, müze olarak korunması için verilen bu konsere teşrifinizi bekliyoruz. Yoksa da yardımlarınızı bekliyoruz. Açıkça yardımlarınızı bekliyoruz yani. Başka ne denir? Evet. Evet, ağanın eli tutulmaz. Hayırlı bir hayır yapacaksınız sanat adına. Evet efendim, Berfin Bostan, sevgili Berfin Bostan yazmış, Üsküdar'dan selamlar diyor. Teşekkür ederim Berfin'cim. Ali Balcı, Manisa Turgutlu'dan yazmış. Sağ olun, var olun. Ayrıca Nadir Bey'e tekrar teşekkür ediyorum, hatırlattığı için vallahi aklımdan çıkmıştı. Bugün bu yayınla ilgilendiğim için, bugünden sonra yarınki yayınla ilgileneceğim. Tabii ki hazırlandık. Serdal Kayaka, Karakaya. Doğru okudum inşallah. Serdal Kayakı, Karakaya, evet. Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı akşamlar diliyor. Dinleyeceğiniz tüm eserleri TRTname ailesi ve tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Bizden de armağan olsun. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den yazmış. Aliye Sayıner Didim'den selamları var. Teşekkür ederiz. Bütün çalışanların, bütün emekçilerin adını anarak teşekkür etmiş. Sağ olun, var olun. Ahmet Çubuk yapım ve yayın ekibine selam ve saygılar sunuyorum demiş. Çok çubukçu Ahmet Çubukçu. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. İstekleriniz kayıtlı bende, unuttum zannetmeyin. Allah kısmet ederse niyetimiz haftaya Nevakâr'ı okumak değil mi? Evet. Öyle bir hazırlık yaptım şimdiden. O da zaten Ahmet Çubukçu'nun isteğiydi. Yıllardır okumamıştım. Eskiden çok okudum. Darlehan kaydında da okudum. Plağı da okudum. Ama bu programda uzun yıllardan sonra tekrar bir istek olarak söyleyeceğim. Seven Kurtdoğan, Saftekin İzmir'den kucak dolusu sevgiler diyor. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyor. Sağ olun, var olun, lütfedip yazdınız. Rezan Çatalbaş, Sakarya Serdivan'dan yazmışlar. Bendenize hitapla iyi yayınlar diliyor. Handan Torpil Nefçi, İzmir'den iyi yayınlar diliyor. Evet. Türk müziği dinlemek için geldiniz bence radyonuzun başına. Kaliteli Türk müziği değil, Türk müziği. Kalitelisi daha başka şartlarda oluyor ama dinlediğiniz bu müzik Türk müziği efendim. Diğerlerine müziği, onu bilemem. Onu yapanlara soracaksınız. Sıra sağlıklı, emeklerinize sağlık dedikten sonra Fidan ve Öztaş ailelerine selam olsun demiş. Yahu siz İzmir'de görüşemiyor musunuz? Devamlı radyo aracılığıyla selam gönderiyorsunuz birbirinize. Sevgili Fidan ve Nefçi aileleri. Nadir Bey'i tanıyorum. Handan Hanım'la da tanıştım bir seminerde. Evet, ne hoş. Radyoda kurulan dostluk. Belki de radyo vasıtasıyla tanıştılar ama zannetmiyorum radyo vasıtasıyla olduğunu. Çünkü hem Nefçi ailesi hem Fidan ailesi musikiyle yakından alakalı. İlla onlar sevgili Selim Öztaş'ın etrafında birleşmişlerdir. Evet efendim. Herhalde bu kadar Çiğdem. Devam ediyoruz programımıza. Saatimiz 22.34. Şimdi takımın Yürük Semai'si, saygıdeğer dinleyenlerimiz. Acemlere atfediliyor bu Yürük Semai'de. Acemlerin olarak kayıtlı atfediliyor demeyeyim. Acemler 4. Murat'ın
Bağdat'ı fethettikten sonra oradan beraberinde getirdiği çok yüksek sanat seviyeli bestekarlar, müzisyenler. Bunların bir rivayete göre 5, bir rivayete göre 6, bir rivayete göre 7 kişi olduklarını söylüyorlar. Benim kulağıma gelen bu. Akademik araştırmalar ne diyor bilmiyorum. Bir tek Şeştari Hasan Ağa galiba biliniyor onlardan. O da tereddütlü. Ama bunların isimleri bilinmediği için o cenahtan gelen bestelerin hepsini acemlerin olarak söyleniyor. Elbette içlerinden biri besteledi ama hepsine atfediliyor eser. Bu eser hemen arz ediyorum. Elbette Darülenham versiyonuyla okuyacağız bunu da. Bu eserde Farsça güfte olduğu için ben yani Türkçe açıklamasını yine Darülenham çalışmasından Türkçe açıklamasını okumak istemiyorum. Şiirin şiiriyetine halel düşüyor çünkü bir yorum yapmadıktan sonra açıklamak çok güzel gelmiyor bana. Ama yorum yaparsam ondan ben de hoşlanıyorum zaten. Hissettiğimi söylüyorum çünkü. Elbette elimdeki belgeye dayanarak. Peki ama güfteyi okuyayım saygıdeğer dinleyenlerimiz hiç olmazsa. Müştak-ı lebed şeker firuşan, müştak-ı lebed endem şeker firuşan olarak da Darülenham çalışmasında belirtilmiş yani. Not adına verse ben onu okuyacağım elbette. Bağdısı her işi verimaşi reymaşi men aşıkı rindi badenuşem. Sadece onu söyleyeyim size. Ben sabah yeli burçak şırası, sen sabah yeli burçak şırasısın yani burçak suyusun. Ben şarap içen bir rindim ve aşığım. Herhalde içtiği şarap da o burçak şırası olsa gerek.

Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi faslımızın, daha doğrusu takımımızın Nahi Osman Dede'nin bestesi olan Ağır Aksak Semaisi ve Yürük Semaisi'lerinden müteşekkil Saz Semaisi'ni dinleyeceksiniz.

Teşekkürler arkadaşlar. Bu arada iki mesajımız var monitörde gördüğüm. Gülten Çetin, Aydeniz yazmışlar. Uzun zamandır aranızda olamadım. Şimdi sizlerle o mücevher değerindeki eserleri dinleyeceğiz diye yazmış. Sevgilerini gönderiyor bilmukabele. İnşallah kötü bir şey yoktur. Gülten Hanım, evet, İzmit'ten yazıyordunuz hatırladığım kadarıyla. Evet, İzmit'imden gönderiyorum demiş. Gülsefa Koçi Canbolat yazmışlar. Erdek'teymiş Gülsefa Hanım. Çok teşekkür ederiz lütfedip yazdığınız için. Efendim, şimdi Suzinak makamında bir şarkı söyleyeceğim. Şarkının güfte şairi Gönül Paçacı. Bestekarı Bekir Sıtkı Sezgin. Hayli güzel bir dörtlük yazmış sevgili Gönül. Bekir Hoca da bu dörtlüğün büyüsüne, tesirine kapılmış zannediyorum. Suzinak makamında bestelemiş. Her nefeste bir tebessüm almak ister gönlümüz. Şen gönüllerde teselli bulmak ister gönlümüz. Bir elif miktarı yer var cümlemize hasılı. Sanki bu alemde daim olmak ister gönlümüz. Ya gönlümüz çok şey ister de. Suzinak makamına sevgili Neriman gelecek. Buyurun.

Yani şarkı okur gibi bestelemiş yahu. Bekir Sızkı Sezgin çok iyi bestekar. İyi hanendeler iyi bestekar oluyor. Yani iyi bestekarlara bakın, tarihte de öyle. Muhakkak çok iyi hanende hepsi. Hacı Arif Bey de öyle mesela, dede de öyle. Münir Bey de öyle. Münir Bey'in bestekarlığı hanendeliğiyle neredeyse başa baş. Bekir Bey de öyle. Çok sonra çıktı bestekarlığı ortaya ama. Bir şarkıyı nasıl yorumluyorsa öyle zevkli şarkılar yapmış. Nur içinde yazsın. Efendim şimdi yine güftesini Gönül Paşacan'ın yazdığı Nurhan Hekimoğlu'nun, toprağı bol olsun mu diyeyim, Allah rahmet eylesin mi diyeyim, gayrimüslimden, gayrimüslimdi ama Müslümandan önce Müslüman'da doğrusu, öyle güzel ahlakı olan, o kadar güzel bir İstanbul beyefendisiydi. Nurhan abi, nur içinde yazsın, ne diyeyim. Nurhan Hekimoğlu'nun, Kemaniye Nurhan Hekimoğlu'nun Bestenigâr şarkısını söyleyeceğiz. Bu şiir de pek güzel. Her halimi sev, gel de avut gönlümü artık. Kurban olayım, ben de bırak ömrümü artık. Sessizce tüketti beni yıllar gibi narın. Kurban olayım, ben de bırak ömrümü artık. Bestenigâr makamına şöyle bir bakıyorum. Evet, Funda gösterecek. Funda Süyür'den dinliyoruz.

Teşekkür ederim. Taksimler için ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Saatimiz 22.55, saygıdeğer dinleyenlerimiz, 22.56'ya gidiyor. Acaba Şefik Gürmer için sözlerini eşi Süheyla Gürmer için yazdığı Şevkefsa şarkıyı okuyabilir miyiz? Vaktimiz olur mu? Zannediyorum olur. Hadi girişelim şarkıya. Beni aşk ateşine yandıran ruhsar alindir. Dile ah ettiren ta subuh arzuyu visalindir. O gisuyu perişanındır ahvalim eden böyle. Beni sevdalara duçar eden ebru ve halindir.

0: Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz ama bu şarkının notasının temiz yazılarak tekrar icra edilmeye ihtiyacı var. Biraz da son ana denk geldi, sıkıştık. Ben Şefik Gürmeniş'ten de bahsetmek isterdim doğrusu. Ama borcumuz olsun bir Şevket Sağ programımızda bu şarkıyı tekrar okuyalım. Evet, programımız burada nihayete erdi. Refakat eden saz sanatkarları Neriman Güneş Akalın, Funda Süyür ve Caner Altınbaştı. Teknik masa Selda Akış, ton masterimiz Birsel Acar. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen. Bir sonraki hafta sağlıkla, mutlulukla, huzurun ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyada tekrar buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

Akşam, yine gölgen, yine gölgen, yine akşam. Gölgen, neyi görsem, neyi sevsem, neye baksam. Sensiz içilen bade, karanlık dolu bir cam. Gölgen, neyi görsem, neyi sevsem, neye baksam. Cemali Nabedit'in sözlerini yazdığı, Saadet'in Kaynağı'nın Muhayyer Kürdi makamındaki bu bestesini Tülin Kuşoğlu'ndan dinledik. Bu şarkıyla, bu yorumla yıldız

Kızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Muhayyer Kürdi ve Segah makamında eserlerle buluşturacağız siz sevgili dinleyenlerimizi. İkinci Muhayyer Kürdi eserimiz, güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait şarkı Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. Bir kış günüydü başladı bu hazin macerası ömrümüzün. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı.

Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir. Güfte ve bestesi Teoman Alpay'a ait bu Muhayyer Kürdi eseri İnci Yaman ve Serhat Sarpel'den dinledik. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Muhayyer Kürdi eser var sırada. Mustafa Sağyaşar'dan sunuyoruz. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan, bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda. Bütün ışıklar sönmüş, terk edilmiş hatıran, bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda.

Ne olursun güzelim sevsen beni, yar deyip de sinene sarsan beni, bir gün öldüreceksin en sonunda sen beni. Dalgalandım da duruldum, güfte ve bestesi Rüştü Demirci'ye ait bu Muhayyer Kürdi eseri Tahir Engin İçöz'ün yorumundan dinledik hep birlikte. Sırada Muhayyer Kürdi makamında bir Rumeli türküsü var. Kemal Caner'den dinliyoruz. Çubuğum yok, yol üstüne uzatam, takatim yok, yar yolların gözetem.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Segah makamında eserlerle devam ediyor. İlk eser Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Gönül Akın'dan dinliyoruz. Kırdın ümidimi, yıktın şu gönül lanesini. Dil unutmaz ölür ama yine bir tanesini.

Etti o güzel ahde vefa müjdeler olsun. Ey aşıkı şuride sana müjdeler olsun. Ebu Bekir Ağa'nın Segah makamındaki bu eserini Eli Zavaroğlu'ndan dinledik hep birlikte. Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın Segah makamındaki bestesi var sırada. Turhan Özek'ten dinliyoruz. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye.

Bala kekliğinem avla beni, bala sahralara salma beni. Zekai Tunca'dan dinledik Nuri Halil Poyraz'ın derlediği bu Segah türküyü. Güftesi Ercüment Er'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Segah makamındaki şarkıyı Melihat Gülses'ten dinliyoruz şimdi. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım, meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştim, meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulüme, gündüzü olurmuş gece. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın bu segah şarkısını Gül Yazıcı'dan dinledik hep birlikte. Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece sizlerle buluşturacağımız son şarkı İlhan Behlül Pektaş'ın güftesini yazdığı Amir Ateş'in segah makamındaki eseri. Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz son şarkımızı. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş. Bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını. Ölmek istedim. Bir türlü ölmedim. Hoşçakalınız.

0: Müzikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda müzikimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.
1: TRT Name.
2: Saat 24.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu'nda TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızda radyolarınızdayız ve huzurlarınızdayız. Ben Sezen Özmen. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizlere icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Barış Baykal ve bugün Akustik Name programında bana eşlik edecek olan sevgili büyüklerim, arkadaşlarım, saz sanatçıları Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim Ekiz, Ud'da Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Ceyhun Çelik, Bas Gitar'da Cenk Ersarp, Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Sizlerle birlikte olacağız. Programımızın açılışında Hüseyin Saadettin Arel'e ait Nihavend Peşrev'in hemen ardından Muzaffer İlkar'a ait sözü ve müziği Muzaffer İlkar'a ait çok güzel bir Nihavend şarkı söyledik. Grup bir alev gibi denizde sönerken adalarda dedik, adalara gittik. Şimdi sırada Osman Nihat Akın'a ait çok güzel bir Nihavend şarkı var. Hepinizin çok sevdiğini bildiğimiz bir şarkı. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Şimdi sırada Zeki Müren'e ait çok güzel bir Nihavend şarkı var. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

Çok çok teşekkürler ederim. Ellerinize sağlık. Sizlerin de radyoları başında eşlik ettiğini zannediyorum. Ve şimdi bu sıradaki şarkıyı da eşlik edeceğinize eminim. Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait yine bir Nihavend, Fantazi. Hatırla sevgili o mesut geceyi.

Evet. Efendim, programımız Buse'li makamı ile devam edecek. Biraz ritmi düşürüyoruz. Fehmi Tokay'a ait çok güzel bir Buse'lik şarkı. Aman Cana beni şahadet.

0: TRT Name.
1: Evet, bu güzel şarkının ardından Buse'lik makamında devam edelim diye düşündüğüm için Buse'lik şarkı. Sözleri ve müziği Yalçın Turay'a ait. Hasretim sana.

Teşekkürler. Evet, programımıza Acem Kürdi bir şarkıyla devam edeceğiz. Yine Zeki Müren'e ait bir şarkı. Zehretme hayatı bana cananım. Elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım. İnan ki ben yine sana hayranım. Ud Taksimi ile Hakan Aydın'ı dinliyoruz.

Ellerinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Efendim, Refik Fersan'a ait bestesiyle Cenap Muhittin Kozanoğlu'nun güftesinde rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Acem Kürdi makamında bir şarkı muallim İsmail Hakkı Bey'e ait. Eşlik edeceğinizden emin olduğumuz bir şarkı. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü.

0: TRT Name.
1: Akustik Name yayınımız İstanbul Radyosu'nda devam ediyor. Efendim, Hicaz makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Öncesinde sevgili Devrim Ekizi Kanun Taksim'inde dinleyeceğiz. Şarkımızın anonsu için şöyle bestekarından bahsetmek isterim. İsmail Baha Sürel sana ait Hicaz bir şarkı. Akşam dediler koyda Hicaz yükselecekmiş. Gam faslına sevda katan Eylül gelecekmiş. Yaz bitti demek, çek bakalım sahile doğru. Aşk vaat edip efkar satan Eylül gelecekmiş.

Çok güzel bir şiir Reşit Ersan, Merhacı'ya ait bir şiirdi. Teşekkürler ederim, ellerinize, kollarınıza sağlık, nefesinize sağlık. Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait bir güfte şairimiz. Kaptanizade Ali Rıza Bey'in bestesi. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın tekrar yayınları bu gece saat 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızda dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziğinin sevilen eserleriyle hazırlamış olduğumuz programımızın, Akustikname programımızın sonuna geldik. Programımız boyunca ben Sezen Özmen sizlere sesimle eşlik ederken sazlarıyla kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi de eşlik etti. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterimiz Barış Baykal. Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimizle huzur ve dinginlik verdiğini umut ederek son bir şarkı söylemek istiyoruz. Saadettin Kaynaksız bir repertuar düşünemiyorum. Saadettin Kaynağ'ın çok güzel bir Hicaz şarkısıyla bitiriyoruz. Ben bir garip kuşum, yurdum yuvam yok. Kanadım kırıldı, yollarda kaldım. Hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde yine birbirinden güzel şarkılarla sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz değerli dostlar. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de usta seslerden en sevilen şarkılarla

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Erol Bingöl'ün bestelemiş olduğu güftesi eşi Nilgün Aygül Bingöl'e ait Acem Aşiran makamında bir şarkı dinledik. Sevgi varsa gönülde bir gülüştür gözlerde. Efendim, bu güzel şarkının ardından programımız Aytaç Ergen'den dinleyeceğimiz bir Alaaddin Şensoy şarkısıyla devam ediyor. Acem Aşiran makamındaki bu şarkının güftesi Salih Korkmaz'a ait. Sen bana, ben sana umut vermiştik.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Doğan Dikmen, 2014 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini Uğur Işık'ın üstlendiği Girizgah albümünde seslendirmiş olduğu anonim bir Acem Aşiran eserle seslendi bizlere. Mavilim, rast geldim iki cane, biri al giymiş, biri mavili. Efendim, bu güzel hareketli eserin ardından yayınımıza Buselik makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şemsi Belli'nin güftesini yazmış olduğu bir Selahattin İnal bestesinde Hasan Eylen'i ağırlayacak. Şimdi de sanatçının 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yakın.

Efendim bir kez daha değerli sanatçı Necmettin Yıldırım'ı ağırladık. Sanatçı Sevinç Atan'ın sözlerini kaleme aldığı Hisar Buselik makamında bir Hüseyin Soysal bestesiyle seslendi bizlere. Sevdaya düştüm, divaneyim ben. Yandım, kül oldum canan elinden. Ceylan bakışlım, sensiz neyim ben? Girdaba düştüm, pervaneyim ben. Evet efendim, bu güzel şarkıyı Necmettin Yıldırım'dan dinledik. Necmettin Bey 1960 yılında Malatya'da dünyaya gelmiş ve müzik öğrenimine 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde başlamış. 1979 yılında İstanbul Devlet Operası'nda korist olarak görev yapmış ve 1986 yılında ise Devlet Korosu'ndan TRT İstanbul Radyosu'na geçişini gerçekleştirmiş. Ne yazık ki kendisini 2020 yılında kaybetmiştik. Bu vesileyle değerli sanatçımızı bir kez daha sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Ve efendim programımızda bir Buselik şarkıyla devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı bir Erol Sayan bestesi. Güftesi de Erol Bey'e ait bir şarkı. Dilek Türkan icrasıyla sunacağız sizlere. Sanatçının 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de.

Size aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Aşka veda, neşeye de, veda artık her şeye. Kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya, Zeynettin Maraş'ın Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu. Dinlediğimiz bu eser, sanatçının 2018 yılında yayınlanan ve iki CD'den oluşan Altın Şarkılar isimli albümünde yer alıyordu. Aynı zamanda bu albümde birçok özel şarkı yer almaktaydı. İlk CD 13, ikinci CD ise 11 adet eserden oluşuyordu değerli dostlar. Peki bu CD'lerin içinde yer alan şarkılar neler? Hemen buna kısaca göz atacak olursak, Güneşi Geceme Misafir Ettim bir Vedat Çetinkaya bestesi, Düşen Sarı Yapraklara bir Erol Bingöl bestesi. İlk CD'de bu şarkılar yer alıyor. Aynı zamanda yine Sarsam Diyorum Oldu Mu Ya, Gönül Penceresinden gibi sevilen eserler de yer almakta. İkinci CD'de ise Üzülmem Artık Ben, Yanımda Olsaydın Yeterdi İnan, Seni Seven Olabilir, Biraz Geç Kalmadın Mı gibi sevilen şarkılar yer alıyor. Bu küçük bilginin ardından birlikteliğimize yine çok özel bir eserle devam edeceğiz. Bir Yesari Asım Arsoy şarkısında Serap Kuzey'e kulak vereceğiz. Sanatçının 2007 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin?

Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Bergıs Özener bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1970'li yıllarda seslendirmiş olduğu unutulmaz Yeşilçam şarkısına kulak verdik birlikte. Beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamındaki bu şarkıyı sanatçı aynı zamanda 2006 yılında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları isimli albümde de dinleyicileriyle buluşturmuştu. Sevgili dostlar, Nihavend şarkıların o güzel namelerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Özsan'ı ağırlayalım.

Leyeceğiz. Sanatçı Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi Halit Çelikoğlu'na ait şarkısıyla konuğumuz oluyor ve dinleyeceğimiz bu eser Ahmet Bey'in 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer alıyor. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

münasip zamanda, mesela saat 10'da buluşalım kordonda der gibi geldi bana. Necip Mirkeramoğlu'nun Nihavend şarkısına kulak verdik. Yahya Gelen bizlerle birlikteydi. Adeta bir imbat rüzgarı esti ta oralardan buralara. Evet, 1997 tarihli bu kaydın ardından şimdi Kürdeleci Asker makamında şarkılarla 2014 yılına uzanacağız. Çiğdem Yarkın'ı konuk edeceğiz. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz efendim. Osman Nuri Özbekel'den dinleyeceğimiz Kürdeleci Asker Ud Taksimi'nin ardından Çiğdem Yarkın, Osman Nihat Akın'ın sevilen şarkısıyla seslenecek bize. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını, sen bana doysan, ah ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını.

Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya. Zeki Müren'in yayınlandığı yıllarda büyük bir sükse yaratan ve satış rekoru kırarak Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak ödülünün de sahibi olan şarkısını Seva Şentürk yorumuyla dinledik. Bu şarkı 1955 yılında Altın Plak ödülüne layık görülmüştü. Aynı zamanda bir Türk bestecinin yabancı bir dile aranje edilen ilk bestesi olma özelliğini de taşıyor bu sevilen eser. Evet, Kürdeli Cazkar makamındaki şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir Rüştü Eriç bestesi dinleyeceğiz. Ahmet Üstün bizlerle birlikte olacak. Tükensin gözlerinde ömrüm bakmakla senin. Ona bin yıl doyamam, baksam da bilmelisin.

Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa. İmkansız adıyla da bilinen, güftesini Cemal Safi'nin kaleme aldığı Kürdeli Cazkar makamındaki Zekai Tunca bestesi, yayınlandığı 1989 yılında Türk halkı tarafından, çok sevilmişti ve işte çıktığı bu dönemde fırtınalar koparmıştı ve çok prestijli ödüllerin de sahibi oldu. 1989 yılında bir gazetenin açmış olduğu yılın en sevilen şarkıları anketinde birincilik ödülü aldı. Aynı zamanda ve yılın şarkısı ödülü de alarak Altın Kelebek ödülüne layık görüldü bu güzel şarkı. Evet efendim, Zekai Tunca'nın ardından dinleyeceğimiz eser bir Ali Şenozan bestesi. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi ise Ayten Uğuralp tarafından kaleme alınmış. Mehmet Refik Akbulut bizlerle. Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor, beni ellere sorma, o mahzun kullara sor.

Değerli sanatçı Yıldırım Bekçi, İlgün Soysev'in Gütesi Seyhan Girginer'e ait Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu şarkı sanatçının 1990 yılında yayınlanan Düşündüğüm Biri Var isimli albümündendi. Sen gönlümde muradım, sen hayalimdin. Şarkılarla bir örnek, sen her şeyimdin. Her şeyim dediğiniz, içinizden sevgiyle geçirdiğiniz kalplere armağan olsun bu şarkı değerli dostlar. Evet, birlikteliğimiz yine çok özel eserlerle devam ediyor. Şimdi bir Yıldırım Gürses şarkısında Nalan Altınörs'ü konuk edeceğiz. Sanatçı Gençliğe Veda isimli eserle bize sesleniyor. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar. Elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar.

aşkına yandım. Bir bakışa, bir gülüşe. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Değerli sanatçı Gönül Yazar'ın 1989 yılında yayınlanan Gönülden Gönüllere isimli 15 şarkılık albümünden bir kayıt sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu sevilen eserin beste ve güftesi Taner Şener imzalıydı. Değerli dostlar, Muayyer Kürdi makamının o tatlı namelerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi ise yine 90'lı yıllara şarkılarıyla sesiyle damga vuran bir sanatçı Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Aşkın Tuna'nın sözlerini kaleme aldı.

Muayyer Kürdi makamındaki bir metin Everest bestesini dinleyeceğiz. O toz pembe dünyayı, aşkla dolu rüyayı, tükenmeyen sevdayı gözlerinde yaşadım.

Sana gelmek için yol yok mu sanki? Niyazla gelirim, nazla gelirim. Sen bana bir kere gel de yeter ki sevinçle, neşeyle, hazla gelirim. Evet, gerçek sevginin dışa vurumu bu dizeler Mehmet Erbulan'a aitti. Muayyer Kürdi makamındaki şarkının bestesi ise Rıdvan Tandoğan imzalıydı değerli dostlar. Ayşe Ekiz bizlerle birlikteydi. Değerli bestekar Rıdvan Tandoğan'ın eserlerinden oluşturdu.

Şu an 2000 tarihli bir albümde Ayşe Ekiz tarafından seslendirilmişti. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık. Programımızın son bölümünde ise Hicaz makamındaki şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Ve ilk olarak Gökhan Sezen'i konuk edeceğiz. Sanatçı, beste ve güftesi Zeki Müren'e ait unutulmaz bir eserle konuğumuz oluyor. Aldattın beni seviyorum diye, kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın.

Bekir Ünlüater'in 2003 yılında seslendirmiş olduğu Muzaffer İlkar bestesini dinledik. Caz makamındaki bu şarkının güftesi Güzide Taranoğlu'na aitti. Değerli dostlar, birlikteliğimizde yine özel bir şarkıyla devam edeceğiz. Marco Çolakoğlu'nun Hicaz eserini Esra İçöz'den dinleyeceğiz. Öncesinde Oytun Uçar'a ait Ud Taksimi'ne de kulak vereceğiz. Kaç gün oldu Nazlı Yar'dan ayrıldım diyecek sanatçı.

İçimize kıpır kıpır yapan Hicaz Nameler, Esma Başbuğ'un sesiyle taşlandı bir Muzaffer İlkar şarkısı dinledik. Efendim programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi Saadettin Öktenay'ın güftesi İlkan Sana ait Hicaz eserinde İnci Çayırlı bizlerle. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

Bugün de harika makamlar ve nameler arasında keyifli dakikaları geride bıraktık ve bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere Aşkın Tuna'nın sözlerini kaleme aldığı bir Hüsnü Üstün bestesinde Metin Milli ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.